Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde yazlık gün tün toktişeden keyin kaysi işlerini kılışkı bulmaydı diyen mezmunda sözlep verimiz. Tönü gün yazlık gün tün toktaş günü. Yazlık gün tün toktağandan keyin bir yıl içindeki en ısık mezgilini kütü valıda kallıkıdan diyerek biridu. Hava ısık bulganda adam bedeni asalla köp derleydu. Asalla ısıkı eşip gitidu. Temperaturunun örülüşü Tolmuz ısıqının ucumağı əgişib, kişilerde daim maslış-almaslıq səbəbidin işçi tutulduş, iştihası tutuluş, uyqusuzluq, tit-tit buluş, baş-bədən iğirliş qatarlıq əhvallar görülüdü. Çoxum turmuş usulini tənşəb, toğra kütdün iş gerek. Bu, bir qançı saqlındığan işini hərgiz sadır qılman. Birinci, dərizini etib ava almaş durmaslıqdın saqlınış. Yaz pəsildi, nurgun kişi ısıqdın qorqudu. Derizin taqap öy içide hava tənşivişini açıdı. Əməliyyatda demik, şamal ötüşü nacar öy içide asalla ısıq ötüp qalıdı. Onun istiga hava tənşivişini işiltip, derizini etip, hava almaştırmağanda hava süpiti nacarlaşıp, əksice keserlik payda qalıdı. İşkincisi, daim bir keçi turup qalgan qorumalarını yeştin saqlanış. Yazda, Kişiler bir kısım bir keçi turup kalan soğuk saylarını taşlıp etişki gözü kıymay, daim ətisi davamlıq yaydı. Lekin bundaq bolğanda salamettikke asalla təsir getirdi. Yazda eşip kalan koruma tamaklarını uzun vaqt koyup koyğanda asalla solfit, qatarlıq, ziyallıq maddaları payda buludu. Yenik bolğanda korsak ağrış, hiç sürüş, kusuş qatarlıq əhvallar görüldü. Eğri bolğanda yemeklikten zəhərliniş qatarlıq məsələlər kelib çıxıdı. Üçüncü, ussap ketkəndə ondan ciddi su içişdən saqlanış. Yazda köptərləydi, asan ussaydı, nurğun kişi stakanını kötürüb, küçəb su içdi. Bu xil usulmu toğra əməz. Bir qeytimdala bək köp su içkəndə su tərkibi tez sürətdə qanğı kirib, qan sığımçallıqını aşırıb, asalla yürekinin yükünü yığırlaştırıp etip, adamda meydesi çınqılış, demis qılış, nəpəs qiyirliş qatarlıq kesellik alamətlerini payda qıladı. Bulup mu, yürek iqtidari yaxşı bulmağan kişilerki nisbətən etkanda, hava sıx bulğaçqa adam bədənidiki qan tumurlar keyniş altıda durdu. Tuyuqsız köp su içiş qan tumurlarının tez sürətdə tarayışını kəltürüp çıxırıp, Yürek menge kan tumurlarına kan yetiştirdi.

yetişmezlikni keltürüp çıkırıp, yürek sancıkı hatta yürek zayıflaşış katarlık keserliklerini keltürüp çıkırışı mümkün. Yazda az miktarda köp kıtım su içiş, her kıtımda 200 ml. Yani adetteki istakanda bir istakan etrafında içiş gerek. Usap bir aram bolganda andın su içmen. Tötüncüsü, soğuk içimliklerini koldan düşürmeydi kalın işlerden saklanış. Aşkazanını zahimlendirdiğin soğuk içimlik ötüp gelişten aldığını aladığın kısletlik esvap. Bırak uzun mezgil soğuk içimlik iğizden ayrılmasa aşkazan 3 ay berdaşlık berilmeydi. Köp miktardaki soğuk içimlik aşkazan 3 ay yoluğu kirgenden kiyin aşkazan 3 ayının normal dömüldüşüge kaşılı kılıp hazım kılış kıtadarının tanponsuzluğunu keltürüp çıkırıp, fonksiyelik hazım kılış nacarlışını keltürüp çıkırıp, aşkazan 3 ayının kan bilen təminlişige təsir yetküzüp, aşkazan 3 ay şillik perdisinin özünü əsligi keltürüş kıtadarının kıtadarını acizleştirdi. Eğir bolğan diyene, korsak ağrış, 3 ay asan gıdıklanış yeğinde keserliği alametliği qatarlıq bir aramlıqlarını keltürüp çıkırdı. Tatsımın yürek keseli ve yukarı kan besim keseliğe giriptar bolğallar soğuk içimlik içişke tekhamamaz gelmeydi. Çünkü köp miktarda soğuk içimlik içkende kan tumurlar tarayıp, kan besimi örlep, tatsımın arteriye tarayıp yürek sancıqını keltürüp çıkırdı. Beşincisi, soğuk suda yuyunuştan saklanış. Pişğirim yaz pəsildə soğuk suda yuyunğanda bədən sırtının temperaturusunu töverlətkili buludu. Lekin əmmili adamgi maskeliyi vermeydu. Çünki yaz pəsildə tərləgəndin kiyin tər töyşikçiləri toluq içiludu. Bu vaqtta soğuk suda yuyunğanda asalla zıqan bulub qalıdu. Soğuk suyun gıdıklışı bilen kan tumurları tez süratte tarayıp, kan besimi ürleş, yürekke kan yetişmezlik katarlık ahvallarını keltürüp çıkırdı. Bulup mu, yukarı kan besimi bar yaşanğallarda şundak buludu. Soğuk suyu yuyunğanda asalla zıqqa, kanay, yalduğu katarlık nefes sistemiz keserlikleri ve aşkazan üçey keserliklerini keltürüp çıkırdı. Altıncısı, gün boyu terlemezlikten saklanış. Hazırkı zaman kişilerinin turmuş usulunun köp kısmı köp yap az hareket kıldığan bolğaçka asalla talı zayıflaşıp bedende öllük yığılıp tosulup kalıdığan beden süpte şekillenidu. Bundaq beden çeynik durup ter çıkırışka en ihtiyaçlık. Mesela yazda etigen ve keşte hava salkın bolğanda sırtta 20 saat çeynikş gerek. Yaşanğalar tajı gompsi, yoga qatarlıq sılıq hərkətlərini tallısı buludu. Yaşlar basketbol, futbol oynası buludu. Tərləş ünümü giyəsili buludu. Yətincisi, çüşdə aram almaslıqdın saqlanış. Yaz pəsildə, kündüz uzun, keç qısqı bolğaçqa, nurğun kişi kəşdi yetərlik uxlayalmağandak es qılıdı. Bir çüşdən burun aldıraş, ögünüş və xizmət qılğandan keyin cismani güc və zihni güçnün xurışını təsəvvür qılğılı bulmaydı. Şuna yaz pəsildə çüşdü uxlaş kesəliknin aldını eliş və kütünüşdü mu mühim rol oynaydı. 8-ci yemək işməknin qobul qılınışı yetərlik bulmaslıqdan saqlanış. Yaz pəsildə bədən köp tərləydi, xuraş köp buludu, asan çarçaydı, iştihası tutuludu. Nurğun kişi meyvi köktat yapla, hava hər qancı ısıq bolsumu, qarı göz, beliq, purçaq üstü, tuxum qatarlıqlarını muvapıq yap veriş gerek. İştihası yaxşı bolmağanda təmini özgərtib, nilopərğuli, dongua, sığua, tavuz, bendov qatarlıq yazlıq yeməkliklərini yesi buludu. 9-ci hava tengşügüşünü keçeyici içip koyuştun saklanış. Nurğun kişi keçeyici hava tengşügüşünü içip koyup uxlaşını yakışık görüldü. Lekin bunda kılı salametlik ziyallık. Hava tengşügüşünün temperaturusunu belki tövən kılıp içiş, bir keçe içip koyup koyuş qatarlıq əhvallar asalla soğuk havanı bedenge kürgüzüp yançini zəximlendirdi. Şuna hemişe salqıllıqını qoğlaşmaslıq gerek. Hava tengşügüç şamaldırgışını uzun vaqt işletkende soğuk hava bedenge yığılıp gelip, bedendeki kan ve kuvvetinin oylanışı tosalgı uçurup, asallı zukam, baş ağrış, burun pütüp geliş, yüz palesiliniş qatarlıq keserlik alametleri görüldü. Onuncisi, vek ayacalınıp geçiştin saklanış. Temperatura 35 Celsius gradustan eşip gelse,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 22. günü, Düşembe, Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 8. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdonum Raylık Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açtı. Yığında Partiya Merkezi Komitetinin Du Çangziyeni intizamga kanunga eğir hılaplı kılışkı çetilgallıktın intizam ve revizya cahitin tek şürüş kararını kat'i imayı kılış teklendi.
2: Abdonum Rayondaki cayla tarmaklar toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş ögünüş terbiyesini puhtı kanat yaydırıp, xalık durmuşu dair emeli işlerini zor küş bilen yakşı kılıp, amının aldıravatkan, kıynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini küçe pəl kıldı.
1: Bingtuan yukarı ünümlük meyvelik bağ berpa kılışını tezildip, ananevi bağ ormancılıkının tez sürette akılleşiş, yeşilleşiş, yukarı ünümlükleşiş tipiği özgürleşiği türtkü boldı.
2: Devlet içi elektr energiyası sahasırki tunci 10 000 tonna derecelik şamal generatörü kanadının tekrar paydalanış, bütün zincirlik türü kumulda işlep çıkırışka kiriştirildi.
1: Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportu arqılıq çegradın kirgen çıqallar 468 000 adam qetimdin eşip, bultırq oxşaş məzgildikidin 30%-in köprək köpəydi. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəbri. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Daimi Komiteti tünü gün yığın eçip, Cu Çangciyenin İntizamğa, kanunğa, eğir xılaplıq kılışqa çetilgalıqtın növətdə Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti tərbidin İntizam və Reviziya cəhətdən təkşürlü vatqalıqını uxturdu. Yığınğa qatnaşqan yoldaşla birdək, Partiya Mərkizi Komitetinin qararını qət'i himay qılıdgalıqı, Mərkizi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komitetinin qararını qət'i himay qılıdgalıqını bildirdi. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojian yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında munular körüstildi. Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Cu Çangciyeni intizamğa, kanunğa eğir xılaplıq qılışqa çetilgalıqtın intizam və reviziya cəhətdən tekşürüşi, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin partiya özünü başquruş, Partiyani umumyüzlük qatdıq idar qilishda çıntırıştak roşan pozisiyasi və küşlük iradısını, çiriklik məsilsiga qılça yol qoymazlıq, partiya stili paklıq qurilişini və çiriklikke qarışdırış körüşini ahırgıca davamlaşdırıştak siyasi iradısı və qat'i niyetini toluq namayan qildi. Bütün Abdonum rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrlar işkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunqır özleştirip, işkini koğdaşını qat'i işğa aşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunqır öginip ve izcillaştırıp, ideyası ve herkidini partiya merkezi komitetinin karar

0: Stansımız muhbiri Leymin haber kıladı. Cajan Wenzhou'nun Şincan'a davalaş cahiti yardım veriş hizmetindeki muhim halk durmuşu türü bolgan Bay Nahiyelik Halk Doktorhanısının Wenbei Köz Keselikleri Görüş Kuvveti Merkezi kurulgandan buyan şu cahinin meksus bölümlerdeki kemtüklüklerini toluklap er millet amını yakın etraptıla ala süpetlik kesbi köz keselikleri boyunca diagnoz koyuş davalaş mulazimetiden behirleniş imkaniyeti gibi kıldı. Wenbei Köz Keselikleri Görüş Kuvveti Merkezi Ambulatoriyası çıtın burun saat 9'dan 30 minut ötkende del vaxtı değişildi. Kesel körüstüşünü kütü atkallar koridorunun dokmuşuqca öçeret bulup ketkendi. Ularının bazıları yakın etraptaki yezi bazarlardan, yani bazıları başka nahiye bazarlardan ballarını ilip Wenzhou Köz Keselikleri mutakhassislerige görünüş için mahsus kelgen. Davalaş öyde Bay Nahiyasının ahalisi Liu Cailin közni ultra avaz dolkını da tomallaştırıp atattı. O közü kurgaklişiş kesilgi giriptar bolgaşka közü kurgaklişip daim bir aram bolattı. Wenbei Köz Keselikleri Körüş Kuvveti Merkezde sistemalık kesbi davalangandan keyin keselik alametleri zor derecede yaxşılandı. Liu Cailin mındaktırı. Közümde bir nersi bardak yes kılmaydıgan boldum. Xeyli rahatlanıp kaldım. Hazır yakın etraptıla kesel körüstelaydıgan bolduk. Bekli kolaylaştı. Bunundan kalbim illiklikı toldu. Wenbei Köz Keselikleri Körüş Kuvveti Merkezi 2024 yılı 10. ayda pütüp işki kiriştirildi. Bu yerge ilgar üskünler toluk sapınıplı kalmay, Şincan'da daim turup yardan beri vatkan tayançlar, Wenzhou tibbi daşıının canlılık mutakhassislar kollektibi, şu caydaki tibbi kadımlarga tayinip, kesbi diagnoz koyuş, davalaş kollektibi teşkilinip, tekşürüş diagnoz koyuş, közünü tekşürüp közeyne hesaplaş, yırakını körelmezliknin aldığını iliş, tezgilleş, salametlikini esligi keltürüş meşgi, sağlamlıqını başkuruş bir gevdeleşken universal köz sağlamlıqı mulazimet sistemisi berpa qılındı. Bu bir yürüyüş sistemi de Jajang'ın Şincan'ı yardan bir yerişi boyunca kirgüzülgen türküm-türküm mutakhassislar bolupli kalmay, yana sırtı terbiye alınıp gelgen şu caydaki ixtisaslıqlar mı ba? Bay Nahiyelik Halık Doktorhanası 5 əza bölümünün mesulü vıraç, Yuli Hui, İlgiri Wenzhou Köz Keselikleri Görüş Kuvveti Doktorhanasına bilim aşırışkı bargan idi. O muhbirga Wenzhou'da mutakhassislerinin özünü operasiya işleşke katnışkı yetekleb, tolumu astaydıl, savırçalıq bilen ögitip, texniki cahette tez ilgirleş imkaniyetigi iki kılgalıqını eğitip mındaqdırı. Ular bolgaşka gayretimiz teximi aştı. Bimarlarının kesel körüstüşi yırak buluş, kesel körüstüşi kıyım buluş meselesini el kıldık. Wenbei Köz Keselikleri Görüş Kuvveti Merkezi yana Wenzhou şehrinin Şincan'ı yardan beriş, közünü roşalleştiriş kuruluşu türüge tayinip, her ili Bay Nahiyesi'deki 137 otur başlangıç mektepini kaplap, yılda üç kitim Görüş Kuvveti'ni omumizlik taskap, tekşürüşüne kanat yedirip, okuyucularının ölçemleşken Görüş Kuvveti sağlamlık arıkpidin cemi 5000 parçadın artıqını turguzup, mektepteki okuyucularının görüş kuvvetini ölçep tekşürüş, taskap tekşürüş, arıp durguzuş, arlişiş bilen toluk kaplaşına işka şurdi. Wenzhou şehrinin Şincan'ı yardan berişki kelgen mutakhassis, Wenbei Köz Keselikleri Görüş Kuvveti Merkezinin mesuli Xu Aiqin mındaqdiri. Köz keseliklerine ait ilgar üskünlerini işkı saldık. Yine Şincan'ı yardan beri vatkan nurgun mutakhassis kelip texniki cahattin kolludi. Ögütüş, yardan beriş, yetekleş arkalık, yakşı bir davalaş ətirti kurup çıxdıq.
1: Stansımız xəvri. Küçə şəhrinin rəstə koçu başqarımızı, xəliq qurultiyi vəkilləri, hakimiyyət işlərini mühakim qiliş vəkillərinin körüklük, tügünlük rolunu toluq cari qıldırıb, Koni şəhərinin mədəniyyət işçi məzmununu çoğunqır qezib, mədəniyyət, sayahətçiliknin tərəqiyyət qüvvətini qozğatıb, Timtas Koni koçunu yeni hayati küçkü toldurdu. Dönvü bayramlı kısqı dəmeliş məzgilidə Gugum çüşüşü bilən Kuşa rəstə Koni şəhər koçisi rəndarlıqa toldu. Sayacılar bu yerini asla mağac oylanıb, Kuşa Koni şəhrinin tarixi məzmuni və adımiyyətini hiss qaldı. 3 il ilgiri bu yer heç kimdən nəzir çüşməydiğən Koni koçu idi. Kucha şəhərlik xəliq qurultiyinin vəkili

0: müdafiyeye koyup, sep şeklini müstehkemlep, otur meydanda hücum liniyesini tosup, almıştırış fırsatını köp kettin paydalanıp, tez sürette kaydırma hücum koyuttu. İki taraf özra müsabakalışış devamı da Vardağa topkır güzelmedi. Aldınki yerin meydanda iki taraf 0'dan 0 numar bilen tenleşti. Keyinki yerin meydan müsabakının 86. minutada İli komandasının topçisi Erbat Jalalıdın tuncu top kırgızıp numarını 1'den 0'ge özgertti. Karmay komandası şunodan keyin bütün küçü bilen kaydırma ucumga öttü. Lekin İli komandasının vardarı köp kettim halkılık peytte vardanı saklap kaldı. Ahırdan İli komandası 1'den 0 netice bilen öz meydanda galiba kılıp 3 numarını kolga keltirdi. Nek meydandaki körürmen, Golcu şehirlik 14. otur mektepnin okutusu Minese Abdurusul, naiti hayacanlanan halda muhbarga, özünün küçük futbolcu ikkalligi, musabıkı meydandaki akıllarga okşaş, top meydanda bütün küçü bilen maharet körüstüp, arzusunu işğe aşırışını ümit kılılgalıqını eğitip mundaqdırı. Adatta aldınki hücum oranında top tepkende, özümni huddi tulparga okşaş es kılmen. İlidin sırtlarga, hatta her qaysi devletlergeçi berip futbol tepişine ümit kılımen.
1: Emde kısık haberler anıltımız. Şinjan tibi daşuysa karmıqıdaki birinci doktorhanının jiger öt kaplı qorut kesili taşkı keselikler bölümü kollektibi yakında dünya boyunca tonji köpüksüman ekinokok qorutini nanosekundlık impulsi bilen erç operasiyasını tamamlap halkıra teknik boşluğunu toldırdı. Bu devletimizden kurt raki rap atalgan köpüksüman kaplı kurt kesilini mikro zahimlik davalaş sahesi de əsli icadi netici bilen dünyada aldıdı durgallıqıdın diyerek berdi.
0: Bu yıl 1. aydın 5. aygıca Qorğas Universal Bajdın Xali rayonunun Bajdın Xali pişiklaş import-export umumi kımeti 55 milyon yuandın eşip, bulturki oğuşaş mezgildikidin 4.5 hessigi yakın aşkan.
1: Hebei Şinjan növeç poezi Şijacuan Qashqar köpxil şekildeki birleşme transport mahsus poezi 6 ayının 20 günü Şijacuan İqtisad Texnika Taraqqiyat rayonu yol körük mahsus liniyasından yolga çıktı. Bunun bilen Hebei ülkesinden Janubi Şinjan rayonuna bevasıta qatnaydigan tömür yol aşa obroti yolu resmi tutaştırıldı. Amdi Abdınım rayonumuzdaki 16 şehrinin avaraydın malumat berimiz. Ürümçide azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 25'ten 30 Celsiy gradus qıçı. Altayda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 13'ten 30 Celsiy gradus qıçı. Çölçekte azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 30 Celsiy gradus qıçı. Olcada azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsiy gradus qıçı. Bortlada hava bulutluk. Temperatura 20'den 35 Celsiy gradus qıçı. Karmayda hava bulutluk, temperatura 26'dan 36 Celsiy gradus qıçı. Küytünde azıraq yağmur yağdı, temperatura 26'dan 35 Celsiy gradus qıçı. Şihanzda azıraq yağmur yağdı, temperatura 24'dan 34 Celsiy gradus qıçı. Sancıda hava tutuk, temperatura 16'dan 34 Celsiy gradus qıçı. Qumulda azıraq yağmur yağdı, temperatura 21'dan 38 Celsiy gradus qıçı. Turpanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 29'dan 41 Celsiy gradus qıçı. Korulda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21'dan 36 Celsiy gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 16'dan 26 Celsiy gradus qıçı. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 26 Celsiy gradus qıçı. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 27 Celsiy gradus qıçı. Xotanda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 24 Celsiy gradus qıçı. Ürümçide azıraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 25'den 30 Celsiy gradus qıçı boludu. Hörmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Ättigelik Haberler programımız boyunca anlıqış berdik. Bu qitimki programımızdan tercümanları Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Madina Merdan, Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Ättigelik Haberler programımızın anlığınınlarına rahmet. Sılışı ten abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayonining Gaussin bulut parvishi bo'yicha davolash mulozimatining aqliy iqtidorlik o'rinlashtirishni ishqa oshirganlik to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Jungu Shinjang erkin savdo sinoq rayoni Sanji Xuzu Avtonom oblasti ham turkilik yangilik yaratish rayoni Sharqi Jung'ar bo'lak rayoni qurilishi umumiylik mahiyatlik olg'i siljitish bosqichiga kirganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda 1 iyul ordeniga erishguchi Mamatjon Umarni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku slow shooting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılı boludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Özgeçi tabii evzellik ve mol, köp menbelik adimiyet asasını tayinip, Abdulum rayonun merinetlen sayatının yugurluşunu sizleri çonkırlaştırıp, mahsulat kesip altını beytip, hemkarlık boşluğunu kenaytip, Şinjang yakşı cay digen altın hatlik viviskini bargansır cülalandırdı. Bu mezgilde Şinjang'ın yerlik merinet icadiyet mahsulatı Şinjang Shaoyang torda alkışlandı. Shi Yangyang'ın omak şekligen nepis yakut marjan, çıraylık atlas yopka ve özgüce dopu maslaştırılıp, bu merinet icadiyet mesulatı herkesi çoğun kıskısın alakı supoları da alkışkı erişti. Tor sırtıdaki emeli dükkanlarda mı setelişi naiti kızıp getti. Urumchi şehri Jinchuan Soda şehercisi de kozu oyunçuk katarlık yürüyüşlük merinet icadiyet mesulatlarının setiliş miktarı ızçıl açtı. Tor ve tor sırtıdaki zakazla üzülmedi. Şinjang Jinchuan Soda şehercisinin baş direktörü Zung Shaoshan mundaq dedi. Hazır kozu oyunçukudun tahminen künüge 10,000 etrafıda satalayımız. 70 neçe dükkanda bizden kolda yasgan kozucaklarımız setele vardı. Bizden kolda yasalgan küçük töge oyunçuklarımız, küçük argamak oyunçuklarımız mı barlık geldi. Tonglatku çaplıkımız, gül haltılarımız, hem de türlük merniyet icadiyet mesulatlarımızın yeni türleri üzlüksüz köpüğü vardı. Mesulatlarımız xeridarla ve Şinjang işçi sırtıdaki sayacılarının ihtiyacını kandırdı. Köpbenbelik, tabii menzire, koyuk, tarihi merniyet tomuri ve koyuk halk örp adet menzirisi tayinip, Abdulum rayonundaki cayla şaraitki karab iş görüp, kesplerini orulaştırıp, özgüce süpetlik marki yaratıp, merniyet bilen sayatının yuguruluşunu üzüksüz çonkurlaştırdı, puhtuladı. Kaşgar Kadimi şehri menzir rayonunda şehir dervasını iç murasimi, özgüce nakşı usul körü ki daimlik orulunup, halk örp adetini his kılış, özgüce ailevi mihmanhana, merniyet icadiyeti istimali organik hemtürk kılınıp, bu Kadimi şehir kızık nokta merniyet sayat daka orunuğa ait.

0: bölüp taşkı işler kütüb eliş, çoğun tüptiki körgəzme kündülük suda, sayahat qatarlıq, pərqlik ehtiyaclar kandırılgan. İşki yürüş, ayrım mihmansaray ticaret sistemisi, oxşaş bir dərəcədən taşkırı egiz qəvət içide girerleştirilgen bulup, kuruluş əhvali mürəkkəb. Bir tür, 8.5 bal yukarı yer tevreçke takabül duruş ölçümü boyunca lahiyelengen. Bu tür 8.5 bal yukarı yer tevreçke takabül duruş ölçümü boyunca lahiyelengen. Polat kurulmalık işletildiğin umumi miktar 13.000 tonnadan aşıdı. Polat kurulmağa işletildiğin umumi miktar 13.000 tonnadan aşıdı.
1: Bu türde yine rayon mereniyetini ifadeleş bilen yeşil, tövən karbonluk kuruluş kılışkı tən etibar berilgen, energiye tecaydığın taşkı tam ramkısı işiltilgen, çan tozanı inçki başkuruş tezgirleş qatarlıq tedbirle kolunulup, bir xatar süpət, şəhər qiyapti, tövən karbonluk kuruluşunu maskademde alğı sılcıtış işkı aşurulgan.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti men

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayonu Yenşar rayonunun Gavşin Bulut Pervişi boyuca davalaş mulazimetinin akli iktidarlık oralaştırışını işe aşırgallıkı toğırsı da toktulemiz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestle terakat rayonu Yenşar rayonu Gavşin Bulut Pervişi Akli iktidarlık oralaştırış merkezi bu rayonun Nefit Yeni Kenti Koçu Başkarması Cucaven Yolu Şimali Mahalle Sahiye Mulazimet Ponkitida resmi işe kiriştirildi. Supuda hazır barbarğan 41 davalış aparatı akli iktidarlık zakaz kabul kılışını işe aşırgan bulup ahalilerinin ihtiyacı boyunca kesel körüp zakaz düşüreleydi. Hem yakın etrafta işik aldıgıcı berip davalış mulazimeti katarlıkla bilen temeliyeleydi.
1: Gavşin Bulut Pervişi Vejin Aptisi Bultur Altınçay'da Ürümçi Yukarı Yeni Teknikalık Kasipleri Terakkiyat Rayonu Yeni Şehir Rayonu yolu koyan halkı kolaylık davalaş mulazimeti tedbiri. Ahaliler Vejin Aptisi'de zakaz çürüp meksus bölüm pervişi, hacetidin çıkalmaydıqallarını perviş kılış, cunyece kütünüş, anı balaları pervişi, davalanışta emrah bulup kesel körsütüş katarlık türlük mulazimetlerini aldın kelisi buludu. Bir yıldın boyan Veysin Epçisi Cem'i 4-5 min adam kıydım mulazimet kıldı. Ahalelerinin öyüge berip perviş kılış ihtiyacı ay mı ay aştı.
0: Gavşin Bulut Pervişi Akli İktidarlık Oralaştırış Merkezi'nin oralaştırış çoğun ekranı da ahalile bergen zakazın tarqılışı. Perviş hadımlarının oranı katarlıkla her vakit körüstülüp duraktı. Akli İktidarlık Oralaştırış Sistemisi ahalile bergen zakaz oranı asasen aralıkı en yakın davalış aparatı ve perviş hadımlarını avtomatik maslaştırıp berdi. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestle terakkat rayonu, yeni şehir rayonu, sahiye sağlamlık komiteti partiya grupsının şucisi Liu Weimin mundaqtın uçturdu. Bu rayondaki 100'den artık davalış aparatı tedirci halda supağı kırgızılıp davalış perviş kılış küçü toluqlanıdı. İhtiyacı zor. Oxşaş bulmağın kişiler topi daim işiltidigan mulazimetlerge karıta akli iktidarlık oralaştırış merkezi çoğun sallık malumatlarını tahlil kılalaydı. Ahallani texmo ala süpatlik dal joyda mulozimat bilan ta'minlaydi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq

0: Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Cungu Şincan Erken Sorusunak rayonu Sanji Huzu Atunum Oblastı birleşip hareketlenip, yenilik yartış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşunun omamizlik mahiyetlik algı sılcıtış baskıçığı kırgerlikini düşünümüz.
1: Yakında Cungu Şincan Erken Soda Sınak Rayonu Sanji Huysu Abdonum Oblasti hem Türkkilik Yeğilik Yartış Rayonu Şarkı Cungar Bölek Rayonu kuruluşu umum yüzlük emeli algı silcitiş baskıçıga kirdi. Devletnin energiye baylıqı strategiyelik kapalet bazısı bulu süpüte bilen Şincan Şarkı Cungar İktisat Teknika Terakkiyat rayonu mevkani özünün energiye baylıqı ve kesip evzellikige koyup, tüzümde yenilik yartışını yadroluk tutka kılıp, teşebbüskarlık bilen yenilik yartıdıgan. Mas, alğı sılcıtış bolğan, emeli makallaşkan karbolluk tip özgertişte koş yönlüşlük bösüş asıl kılış, koş özgürüş asıl kılışıga bütün karbolluk tip özgertişte koş yönlüşlük bösüş asıl kılış. Koş özgür şasıl kılışıga bütün küç bilen hakiki kapaletlik kıldı.
0: Tüzümde yenilik yaratış, Cungu Şincan Erken Sorusunak rayonu, Sanji Huysu Atunum Oblasti hem Türkülük yenilik yaratış rayonu, Şarkı Cungu

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Ik Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: 0427 0507 Maslahat soraş telefon numarı 400 993 77 88 400 993 77 88 Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427 0507. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427 0507. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427 0507. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 87-88
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşabbus qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda tark ko'p chiqsa, qo'ltiqida g'ayri puroq ig'ir bo'ladi. Qanday qilganda tez sur'atda puroqni yo'qotqilib bo'ladi degan mazmunda qitinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan oddiy sog'lomlik harakati. Sırtkı çıkıştın burun ya ki terlegendiğin kiyin 75%'lik davalaştı işletildiğin ispırtlık paxtı partisi bilen koltuk terisini yenik sürtüp kurgandın kiyin andın kiyim kiyiş. Terinin asıl dala purukı yok. Gayrı purak ter yüzüdeki bakteriyeler terbidin parçalanğandın kiyin payda buludu. İspirt sesik purak hasıl kılıkçı bakteriyeni tez süratte öltüreleydu. Şunun bilen bile parığı ayılınıp Nemlikni elip getirdi. Meşgulat nahayta attı. Doğruhandın ayrım oralması bar ispırtlık pakt partisi setevelip bir partisini yeyip koltuktaki pürmelerini yenik sürtüş. terini ğıdıqlap qoyışdın

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışanan karşılığımız Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneciler terminalida mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundaq mezmolla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Dövlet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti İşxanası 2025 yıllık Cungo'nun şahsi uçurunu qoğdaş doklatını ilan kıldı. Atılım rayının vətənpərvərlik tazılıq xizməti nizamının dərəcəsi umumizlik östürüldü deyən xəbərlə diqqətinladı boludu. Dilo və qanun səhifimizdə oquqçı dərsdən keçib, dalada su üzüb, tuncuqıb ölüb kəssə, cavabkarlıqını kim üstügə alıdı deyən dilo misalını anlayısla. Amma üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə Ultraq rayındakı Şipan mürəssə bazısına aylandı. Korlu Gun'ani, Koşlu'la arasındaki ziddiyetlerini canlılık hal kıldı diye mezmun diktinladı boludu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmunları da bolsun.
1: Kanun haberleri.

0: Yakında Devlet Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanesi 2025 yıllık Cungo'nun şahsi uçurunu kogdaş doklatını ilan kıldı. Doklatta 2025 yıllık devletimiz şahsi uçurunu kogdaşlı kolgu keltürgen neticile umumiyizlik retlenip, tecrübele sistemilik yakölünüp, ortak tonuş ken dairde mücessemlendi. Bu Devlet Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanesinin tuncu kıtım şahsi uçurunun kogdaş universal karakterlik yıllık doklatını ilan kılışı bulup, şahsi uçurunun kogdaş hizmetini çoğunkurlaştırışını algı sılcıdıp, her kaysi taraflarının şahsi uçurunun kogdaş eni iktidarını östürüşünü güçlük direk bilen temellidir. 14. 5 yıl mezgilide Devlet Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti İşhanesi her kaysi cayla, her kaysi alakadar tarmakla bilen birlikte şahsi uçurunun kogdaş kanununu çoğunkır ızçılaştırıp, şahsi uçurunun kogdaşı alakadar nizam, kaidelerini çıkarıp, şahsi uçurgu dair kanunlu hılap cinayetlerine zerbi bir salmakını aşırıp, ictimailaşkan mulazimet sistemisini takamullaştırıp, şahsi uçurunun kogdaş teşvik terbiyesini küçeytip, devletimizde şahsi uçurunun kogdaşını üzlüksüz çoğunkırlaştırdı. Doklatta bu arka görünüş asas kılınıp, devletimiz şahsi uçurunun kogdaş tüzüm sistemisi kuruluşunun terakkiyatını sistemilik retleş asası da ötken bir yıllık şahsi uçurunun kogdaş sahasındaki hizmetlerinin ilgirleş ahvali umumizlik damayan kılınıp, 15. 5 yıl mezgilde şahsi uçurunun kogdaş hizmetini yakşı işleşini nazariye ve ameliyat yetekçiliği bilen temellidik. Doklat tekst ve koşumçinin ibaret iki çoğun bölekki bölüngen. Tekst cemi yetti kısımdan terkip tapkan bulup, mukaddemede 2025 yılı devletimizin şahsi uçurunun kogdaşlı kolgu keltürgen paal ilgirleşleri sistemini kıskıcı bayan kılıngan. Asasi gavdi kısmıda yukarı katlamdan layihalashni kuchaytiş, nazarat qilish başqurish, tuzashni yanımı kuchaytiş, jamiyat ortak idar qilish, tashviq tarbiyani cho'nqurlashtirish, tashqi jihatga almashtirish, hamkorlashish qatorliklarni cho'rdab, xizmat natijalari umumiylik xulosalangan. Oxirida 2026 yillik xizmatlarga nazar selingan. Qo'shimcha qismida shaxsiy uchurni qo'g'dashga doir qonun nizam, qoida, davlat o'lchimi, tipik qonun yurgizish dilo misollar qatorliklar to'plangan. Davlat Tor Bihaterliki va Uchurlashtirish Komiteti ishxonasi Tor sonliq ma'lumotlarni boshqarish idorasining mas'uli mundaq bildirdi. Şahsi uçurunun kogdaş yıllık doklatını ilan kılış Partiya Merkezi Komiteti, Goviyan'ın şahsi uçurunun kogdaşını küçeytiş toğırsızdaki tedbir orlaştırmalarını emeleleştiriş ve şahsi uçur hukuk menfaatini kogdaşını yenimi küçeytiştiki konkır tedbir. Doklatının ilan kılınışı, şahsi uçurunun kogdaş boyunca almaştırış, öz ara örnek iliş muhim süpsi hazırlap birişini algı sılcıtıp, pütkül cemiyette şahsi uçurunun kogdaşını ortak küçeytidigan yakşı keyfiyat yaratışkı paydalıq. Şunakla halkara cemiyetke devletimizde şahsi uçurunun kogdaş ideyesi, emeliyeti ve muvaffakiyetlerini umumizlik namayan kılıp, tor boşluğu takdir ortak gevdisi berpa kılışkı küç koşudu. Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış tarmakları alakadar tarmakla bilen pahal birleşip, halk merkez kılıngan terakkat ideyesi de baştan ahir çığın turup, yukarı seviyelik bihaterlik arkalık şahsi uçurdun muvapık paydalanışkı kapalatlı kılıp, halk ammasının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz küçe etidu.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Yangidan o'zgartirilgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining vatanparvarlik tozalik xizmati nizomiga asosan kishilar zich to'plashgan bu ommaviy bo'shliqlar istitutaksiz rayon hisoblanadi. Bu elektronlik tamakidimi o'z ichiga oladi. Yakında Avtonom rayonlik Xalq Qurultayi Daimi Komiteti axborot ilan qilish yig'ini ochib, Avtonom rayonining vatanparvarlik tozalik xizmati nizomini tashviq qilib tushuntirib, qonun nizomlarining dal joyida amaliyalashib, amaliy unumni qo'lga keltirishiga turtki bo'ldi. Avtonom rayonning vatanparvarlik tozalik xizmati nizomi 2005 yili e'lon qilinib yo'lga qo'yilgandan buyon shahar yezlarining o'ltiroqlashish muhitini yaxshilash, ommaviy sahiya mulozimat saviyasini o'stirish, har millat ommining sog'lomlik huquq manfaatini kafolatlantirish qatorliq jihatlarda muhim qonunchilik kafolati rolini joriy qildirdi. Apparat islohoti funksiyasining tengshilishi, shahar bozorlashtirishning tez olg'i siljitilishiga agishib, Jungxua Xalq Jumhuriyatining asosiy davolash, sog'liq saqlash va sog'lomlikni ilgari surish qonuniy qatorliq yangi qonunlarning chiqarilishi bilan aslidagi nizom hozirgi xizmat talabiga uyg'unlasholmay qoldi. Bosh shuji Xi Jinpingning yangi davrdagi vatanparvarlik tozalik xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqir izchillashtirish, amallashtirish, Goviyanning vatanparvarlik tozalik harakatini cho'nqir qanot yoydirish to'g'risidagi fikrini umumiylik amallashtirish uchun nizomni o'zgartirish xizmati 2018 yili boshlanib, muhit tozaligi aslahalarini qurish va boshqurish, sog'lomlik tarbiyasi va kasal vositasi jonliqlarining oldini olish tezgillashni ilgari surish qatorliq ochqushliq xalqlar nuqtliq cho'rdilib sog'lom Shinjang qurilishiga uyg'unlashgan qonunchilik kafolati sistemasi kuchayib barpo qilinib, avtonom rayonimizning vatanparvarlik tozalik xizmati saviyasini umumiylik o'stirish puxta tuzum terki bilan ta'minlandi. Tanishtirilishicha yangidan o'zgartilgan avtonom rayonning vatanparvarlik tozalik xizmati nizomi avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining 28-chi yig'inida ovozga qo'yilib ma'qullangan. 2026 yili 5-chi oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan. Nizom aslida 28 modda bo'lib, 3 modda chiqarib etilib, 19 modda yangidan ko'paytirilgan. 27 modda o'zgartilgan. O'zgartilgandan keyin hozir 7 bob 44 modda bo'lib, har darajalik xalq hukumatlari, tarmoqlar, o'rinlarning mas'uliyati aydinlashtirildi. Shahar yezi muhit tozaligini har taraflama tuzash bo'yicha kasal vositasi jonliqlarining oldini olish tezgillash, ommaviy sorunlarning tozaligini nazorat qilish boshqurish qatorliq yadroli xizmat o'lchimi inchkilashtirildi. Sog'lomlikni ilgari surish va tarbiya madaniy, sog'lom, yashil, muhit qo'g'daydigan turmush usulini tashabbus qilish qatorliq modullar yangidan ko'paytirildi. Bu yangi davrdagi vatanparvarlik tozalik xizmatining cho'nqur qanot yoydirilishini puxta qonunchilik kafolati bilan ta'minlab, sog'lom Shinjang qurilishini olg'a siljitishga puxta tuzum asosi soldi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Okuguçı dersin keçip dalıda su üzüp, tuncukup ölüp kesse cevap karlıkını kim üstüge alıdı? Bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde bu Dilo misali diktinladı buludu. Yakında Uşturpan Nayalık Halk Sot Mahkemesi okuguçı dersin keçip, dalıda su üzüp, tuncukup ölüp ketiştin kelip çıkan hayatlık hukuki macerasını müressa kılıp, aile, mektepnin bihatarlık mesuliyetini inik bekitip, kuramığı yetmegenlerinin bihatarlıkını başkuruşunu kanunçılık yetekçiliği bilen temel edi. Okuguçi yiğikiz ders vaxtıda dersin keçip, bir kançı sabahtaşları bilen öz beylice dalıdaki su rayonuğu berip su üzüp, bəxtki karşı suda tuncukıp ölüp ketken. Hadisi yüz bergenliğinkin yiğikizinin aile təvəlleri, okuguçuna mektepte okuvatkan mezgilde mektepten nazaret kılış başkuruş, kogdaş mecbur idi ba. Okuguçi öz meylice mektepten ayrılganda kütülmegen ehval yüz berdi. Mektep başkuruş mesuliyetini ada kılmadı dep karab, mektep mağarıp mesul tarmıkı, suğurtu şirketi hem de YX bilen billi su üzgen başka okuguçla ve ulanın vesileri üstünün bırakla sot mehkemesi deva kılıp, ölüm tölen puli, depni puli, ruhi ziyan teselli puli katarlık türlük ziyalladın 960 milyondan artıklı töleşini teşebbüs kıldı. Sot mehkemesi sot kılıp mundak dep karadı. Mektep, yepik korşağı tam tesis kılgan, mükemmel bulgan mektep bihatarlıkını başkuruş tüzümü ve okuguçla hareket ölçümü oruntup, tüzümünü tamgı çaplaş, maksus temelik sınıp yığını içiş, ata anıla yığını da teşvik kılış, kündülük bihatarlık terbiyesi katarlık usulla arıklık, sudu tuncuk kılışının adını iliş, mektep kârisi rayı kılış bihatarlık terbiyesini daimlik kanat yaydırıp, özünün başkuruş iktidarı maskeleden terbiyeleş başkuruş, bir hatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini toluk ada kılgan. Bununun başka diloğu çetişlik okuguçla belgelik biliş iktidarını hazırlayan bulup, hak talep hareket iktidarı çeklengelle buluş süptü bilen, mektepte uzak müddet intizam ve bir hatarlık terbiyesini kabul kılgan. Dersin keçiş, mektepten ayrılış, dalıda su üzüşünün hatarlık, belgelemeki hılap hareket işkelikini bilir. Öz hareketinin havf hatarını aldın körüp yetiş iktidarını hazırlayan. Sot mehkemesi cevapkarlıkını del cayda ayırıp, ziyallangan okuguçunun belgelemeki hılap aldı hatarki tevekkül kılış hareketi hadisi yüzberişinin asaslık sebebi. Onun aile tevellerinin vesilik mesuliyeti yetersiz bulgan. Şuna asaslık cevapkarlıkını özü üstüge ilişi gerek. Billi bargan okuguçla hatarlık faaliyetlerge katlaşkan. Ulanın vesisi münasip tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Mektep daimlik terbiyeleş, başkuruş mesuliyetini ada kılgan bulup, muvafık tölem cevapkarlıkını üstüge alıdu dep bekitti. Becergici sotçi davalaş kuşlarını köp kütün pişkir almaştırış, keni şişki təşkillep, ulanı özünü başkalarının ordunu koyup oylaşkı yitekledi. Akırda her kaysi tərəplə öz ixtiyarlıqı bilen müressək kelişimi hasıl kıldı. Suğurta şirkti 190 milyon tölənbədi. Billi barğan okuguçlarının

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市惹人

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Ultraq rayonidagi Shipang murassa bazasiga aylandi. Ko'rlik gunani qo'shlar orasidagi ziddiyatlarni jonliq hal qildi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. 5-chi oydan boshlab Ko'rli shahridagi 4 Ultraq rayonida qator-qator istirohat shipanglari jimjit, tinch, aman murassa shipangiga aylandi. Xalq saqchilari, mahalla xizmatchilari aholilar bilan cho'rdishib o'tirib, paranglashib, davli so'zlab, tugunlarni yeshib, xushhol kulki chaqchaqlar ichida qo'shnilar orasidagi mojarolarni o'z joyida hal qildi. 6-chi oyning 14-chi kuni ma'lum o'tiroq rayonidagi yolg'iz turadigan ikki yashangan kishi turmush axlatlarini dovilab qo'yish masalasi sababidan qattiq janjallashib qoldi. Üstünki qavatki yaşanğan kişi uzaq məzgil əxlətlərini pələmpəy eğizığı dövüləb qoyğaçqa, yundı sırğıb düşüb, astınki qavatki ahalının turmuşuğa eğir təsir yetküzgən idi. Bununın ilgiri iki tərəf hətta öz ara qol təkkiz düşüb, köp yıllıq qoşındarçılıq mehirgən soğuq düşüb qalğar idi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Ko'rli shaharlik Gu'an idorasining xalq saqchilari bu ikki yashangan kishini murassa shifoxonaga taklif qilib, ozoda tinch muhitda sirdishish, fikr almashtirishni qanot yaydirdi. Xalq saqchilari yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan qo'shnilar ora inoq o'tish ideyasida ching turib, savrchonlik bilan nasihat qilib, ikki tarafning amaliy iltimos talabiga birlashtirib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan ikki taraf birdek e'tirof qilgan murassa qilib bir taraf qilish loyihasini o'tirg'i qo'ydi. Asta-asta inoqlik kayfiyati arazlıqni tədirici tugutib, bir qanch kundan buyon tirkishib kelgan qo'shnilar orasidagi ziddiyatni oxir o'ngishlik hal qildi. Ilgiriki asosiy qatlam majralarini murassa qilish andisi birli xil bo'lish, bir taraf qilish usuli jonliq bo'lmaslik, ammo asonlik qarshilishish kayfiyati paydo bo'lish qatorliq tuzashdagi qiyin masalalarga qarata Ko'rli shaharlik Gu'an idorasi tavalligidagi o'tiroq rayonlardagi bekor turgan ommaviy boyliqlarni to'liq jonlantirib, Gu'an Shipang murassa birlashtirilgan jonliq tuzaydigan yangi andizi ustida yangilik yaratib va izlanib, asosiy qatlamdagi ziddiyat mojarolarini o'z joyida murassa qilib bir taraf qilish, siliq hal qilishni ishga oshirdi. Hozir Ko'rli shahri tavallik rayonidagi 4 Ultraq rayonidagi Shipang murassa nuqtasining darajasini o'stirib o'zgartirishni tamomladi. Ichiviti shaklidagi Shipang orqali murassa qilish muhiti davolashquchlar o'tirsidagi qarshilashish kayfiyatini unumli pasaytdi. Shuning bilan birga atrofdagi aholilarning naq maydonda sirtdan qatnashib anglashi, taklif va maslahat berishiga qulaylik yaratib, ommaning ommaviy fikr kuchidan foydalanib, ziddiyatni yuqori unumli hal qilishga turtki bo'lib, mojarolarni murassa qilishning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini zo'r darajada o'stirdi. Kelgusida Ko'rli shahridagi texmi ko'p shipanglarmi tinch aman murassa shipangiga aylanadi. Ular ham ziddiyatni hal qiladigan yarashtirish o'timi, ham xalqqa qulaylik qonunni umumlashtiradigan mulozamat bazasi bo'ladi. Xalq saqchilari shipanga tayinib, aldamchilikka qarishtirish, zahar cheklash, qatnash qonunini umumlashtirish tashviqotini qanot yaydirib, mas qadamda nopostin maslahat berish, xalq turmushidagi savollarga javob berish qatorliq xalqqa qulay mulozamatlar bilan ta'minlab, saqchi ishlari mulozamatini xalq qalbiga yaqinlashtirib, kichik ishlarni o'tiroq rayondan chiqarmay, ziddiyatni o'z joyida hal qilishni haqiqiy ishga oshirdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, Eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Altay viloyati qatnash transport sohasidagi 3 tipik dilo misolini umumiy uqtirish qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Qatnash transport sohasidagi bexatar ishlab chiqarish xizmatini cho'nqur olg'i siljitish, korxonalarning bexatar ishlab chiqarishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini haqiqiy chingitish uchun 2026-yili 2-oyda Altay viloyatlik qatnash transport idorasi kundilik qonun ijro qilish xizmatiga birlashtirib, yo'l transport tijorati bilan shug'ullanganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, yana 2 xil xodim, ya'ni asoslik mas'ul kishi va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi kenishga olmagan yo'l transport korxonalarini nuqtalik radga turg'izib tekshirdi. Ko'ktoqay nohiyasi Altay shahridagi 3 korxonaning hammasi bexatarlikni boshqaruvchi asoslik mas'ul kishi belgilama bo'yicha baholashda loyiqatlik bo'lmaganlikdan qonun bo'yicha ma'muriy jazo berildi. Hozir aloqador ahvollarni tovandikcha umumiy uqtirish qilamiz. Birinchi dilo misoli Ko'ktoqay nohiyasidagi ma'lum shirkatda ishlab chiqarish tijorat o'rindagi bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi xodimning belgilama bo'yicha baholashda loyiqatlik bo'lmaslik delosi. 2026-yili 2-oyda Altay viloyatlik qatnash transport idorasi yo'l transport tijorati bilan shug'ullanganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, yana 2 xil xodim, ya'ni asoslik mas'ul kishi va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi kenishga olmagan yo'l transport korxonalarini radga turg'izib tekshirganda, Ko'ktoqay nohiyasidagi ma'lum shirkatning bexatarlikni boshqaruvchisi Wang XX ning bexatarlik bo'yicha baholash o'tib munosib layoqatlik kenishkisiga erishmaganligini bu shirkatda bexatarlikni boshqaruvchining belgilama bo'yicha baholashda layoqatlik bo'lmaslikdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligini bayqagan bu qilmish Jungho xalq jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 27 moddasining 2 tarmog'idagi belgilamaga xilof bo'lgan Yo'l transport korxonalarining asoslik mas'ullari va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchilarini bexatarlik bo'yicha baholash boshqarish chorasining 7 moddasiga asosan yo'l transport korxonalarining asoslik mas'uli va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchilari yo'l transport bexatar ishlab chiqarishiga aloqador xizmat bilan shug'ullanib 6 oy ichida bexatarlik baholashiga qatnashishi ham 1 yil ichida baholashda layoqatlik bo'lishi kerak. Jungho xalq jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 97 moddasining 2 tarmoqchisi Shinjang Uyg'ur avtonom rayoni Shinjang ishlab chiqarish qurilish bingtonining qatnash transport ma'muriy jazo o'lchash huquqiy o'lchamining 63 tarmoqidagi odatdagi qilmish to'g'risidagi belgilamaga asosan ishlab chiqarish tijorat o'rnining asosiy mas'uli Bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchisi ichidagi bir kishi qatnash transport mas'ul tarmoqining baholashida loyiqatlik bo'lmagan hamda vaqtida tuzatgan bo'lsa 10,000 yuandan tuman jarimani qo'yiladi. Altay viloyatlik qatnash transport idorasi qonun bo'yicha Ko'ktoqay nohiyasidagi ma'lum shirkatni suruk ichida tuzatishga buyurdi ham 10,000 yuan jarimani qo'ydi. 2-chi dilo misoli Altay shahridagi ma'lum shirkat ishlab chiqarish tijorat o'rnining asoslik mas'ulining belgilama bo'yicha baholashda loyiqatlik bo'lmaslik delosi. 2026-yili 2-oyda Altay viloyatlik qatnash transport idorasi yo'l transport tijorati bilan shug'ullanganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, yana 2 xil xodim Ya'ni asoslik mas'ul kishi va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi kenishga olmagan yo'l transport korxonalarini radga turg'izib tekshirganda Altay shahridagi ma'lum shirkatning asoslik mas'uli Ma XX ning bexatarlik bo'yicha baholashda munosib kenishkiga erishmaganligi Bu shirkatda asoslik mas'ul kishining belgilama bo'yicha baholashda loyiqatlik bo'lmaslikdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligini bayqagan Bu kılmış Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar iştep çıkırış kanununun 27. maddesinin 2. tarmakadaki belgelemeye hılap bulgan. Yol transport karxanalarının asaslık mesulleri ve bir hatar iştep çıkırışının başkurguçularını bir hatarlık boyunca bahalaş, başkuruş çağrısının 7. maddesine asasen yol transport karxanalarının asaslık mesulü ve bir hatar iştep çıkırışının başkurguçları yol transport bir hatar iştep çıkırışına alakadar hizmet bilen şugulunup, 6 ay içinde bir hatarlık bahalışığı katnışı, hem bir yıl içinde bahalaşta layakatlık buluşu gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 97. maddesinin 2. tarmakçısı. Şincang Uyghur Autonom Rayonu, Şincang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuanı'nın katnaş transport memuri caza ölçeş hukuki ölçümünün 63. tarmakadaki adetki kılmış doğrusudaki belgelemeye asasen işlep çıkırış ticaret oranının asaslık mesulü, bir hatar işlep çıkırışının başkurguçısı işçideki bir kişi katnaş transport mesul tarmakının bahalışı da layakatlik bulmagan hem de vaktada tüzetken bolsa onun yanın tömen cerimanı koyuludu. Altay Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi Kanun boyunca Altay şehirdeki malum şirketini sürük içi de tüzütüşkü buyurdu. Hem 10 bin yen cerimanı koydu. Üçüncü dilo misali. Altay şehirdeki malum şirkette işlep çıkırış, ticaret oranının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırışının başkurgucusu belgeleme boyunca bahalaşta layakatlik bulmaslık dilosu saklanan. 2026 yılı 2. ayda Altay Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi yol transport ticareti bilen şugullanğınıga bir yıldın aşkan bolsumu yanına iki hıl hadim yani asaslık mesul kişi ve bir hatar işlep çıkırışının başkurguçı kenişki almagan yol transport karxanalarını retke turguzup tekşürgende Altay şehirdeki malum şirketinin asaslık mesulü YXX ve bir hatarlıkının başkurguçısı MAXX'nin bir hatarlık boyunca bahalaşta layakatlik bulup münasip kenişkige erişme gellikini. Bu şirkette asaslık mesul kişi ve bir hatarlıkının başkurguçu da belgeleme boyunca bahalaşta layakatlik bulmaslık tek kanunu hılap kılmışının saklanğalıkını baykıgan. Bu kılmış Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 27. maddesinin 2. tarmakadaki belgelemeye hılap bulgan. Yol transport karxanalarının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırışının başkurguçularını bir hatarlık boyunca bahalaş, başkuruş çağrısının 7. maddesine asasen yol transport karxanalarının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırış başkurguçu hadimleri yol transport bir hatar işlep çıkırışına alakadar hizmet bilen şugulunup 6 ay içinde bir hatarlık boyunca bahalaşkı katnışı. Hem de bir yıl içinde bahalaşta layakatlik buluşu gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 97. maddesinin 2. tarmakçısı. Şincang işlep çıkırış kuruluş bingtuanı Şincang Uyghur Avtonom Rayonu Şincang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuanı'nın katnaş transport memuri caza ölçeş hukuki ölçümünün 63. tarmakadaki kılmışı bir kadar eğir buluş doğrusudaki belgelemeye asasen işlep çıkırış ticaret oranlarının asaslık mesulü bir hatar işlep çıkırışının başkurguçısının 2'den artıkı katnaş transport mesul tarmakının bahalışı da layakatlik bulmagan hem de vaktini tüzetken bolsa 10 bin yandan yukarı, 100 bin yandan tömen cerimanı koyuludu. Altay Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi Kanun boyunca Altay şehirdeki malum şirketini sürük içi de tüzetişki buyurdu. Hem 20 bin yan halık pulu cerimanı koydu. Yukarıki 3 dilo kısmen yol transport karxanalarının bir hatar işlep çıkırıştaki asası gevdi mesuliyetini bulgan tonuşunun cahidi bulmağalıqı. Ticaretke ehmiyet verip başkuruşka sel karıştak gevdilik meselelerinin saklanğalıqını eks ettirip bedi. Karxananın asaslık mesulleri ve bir hatar işlep çıkırışını başkurguçısı karxananın bir hatar işlep

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radyo Anlıkçı'la. Tomuz mezgilde menzirsi güzel, yol boyu tağ gülleri pürekleb, içilip meyin şamal çıkıp durduğun Altay Kumtaş yolunu boylap alğı ilgirleb, Altay şehrinin alık kak bazırının işkirsi kelgende, Ezelden turnular toktaydıgan cay digen güzel nam bar, Torgaydi yaylıkı gıyıp bağlı bulundu. Bu

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlə bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlə bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur ya ki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılarımda kaltıs beyiş mahirleri sayıpımız bu içe 1. iyul ordunu erişkücü Mehmetcan Ömer'in təsirlik iş izlerini tanıştırmız. 1. iyulun aldığı günü Qolcı Nayı 10 yer bazırı Bulu Kay kentide kent partiye yatıksının sabıq şucisi Mehmetcan Ömer öyde yurttaşlar bilen muşi yıllardık özgürüşler doğrusadı paranlaşıp çeksiz ayacalandı. O mundaq dedi. Başşuji Xi Jinping ve Partiya Merkezi Komitetinin samimi gamxorlukda Şinjan'daki her millet halkının turmuşu bargansır yakşılınıp külleri şirin ötmekte. Biz azırkı baktık turmuşumuzu kadirlep, partiyanın gipini anlap partiyaya minnettarlık bildirip, partiyaya ağış minişimiz kerek.
2: 1952 yılı toğulgan Mehmetcan işki qetim Bulu Kay kenti partiyaya çekisinin şujisi bolgan. O ve barlık kent ahalılarının ortak tırışçallıkı da Bulu Kay kentinin namıratlıktan 500'lerin geldiği doğrusudaki hikaye kentar kalgan. 2021 yılı 1. iyulun aldıngı günü Mehmetcan Şerep bilen 1. iyul ordeniğe erişti. 2025 yılı 9. ayının 3. günü o teklifke binaen Beijing Tiananmen meydanına berip, herbi parat murasımını görüp, nek meydanda başşujinin muhim sözünü köngül koyup anladı. Abdonom rayon kurulganlıkının 70 yıllıkını tebrikleş bağlı etmezgilde, o başşujinin samimi kubul kılışığı erişti.
1: 1981 yılı Mehmetcan vazifeyi oldurdu. 2001 yılı kesel sebepten vazifesinden ayrıldı. 2006 yılı Bulu Kay kenti Qolcı Nayısı merkezlik düzeştiki noktluk kent Katarı'nı kirgüzüldü. Yurttaşlar Mehmetcan'ın devamlı köpçülükünü yeteklen belli işleşini ümit kıldı. Mehmetcan əsləb mundaq dedi. Uçakda patkak yollarda mağattık. Keçleri sırkı çıksa karanğıdı mağattık. Yaşlarını tutup kalalmağışka hemiz sırkı katıra etdi. Yurttaşlar mağa ihtiyaclık bolsa mən oturgu çıkışım kerek.
2: Mehmetcan kesel durup mu, hizmetki katnışta çın durup, şu işlegenice yine 12 yıl işledi. Qaytadan vazifeyi oldurgan tunçı günüla, o bütün kentteki partiya əsalarını, partiyaya kiriş kısmını tekrarlaşıp teşkillep, partiya əsaları vədə tüzümünü yolu koyup, partiya əsalarını koçu başlıqı, 10 aile başlıklıqıga körüstüp, kentte saqılınıp atkan türlük gevdelik meselelerge bivasta yüzlendi. Mehmetcan aldı bilen işini kent kadrlarının kollektifinin yerini belgilemege xilap halda ilgili valgallıqını tekşürüp iniklaştın başıldı. Xiyanet kılgan kent kadrlarını qattık bir tarap kılıp, tövən bahada sırtka öddigi bergen barlıq kollektifinin yeri ve meyvelik bağlarını qaytırıp aldı. Arkadın o partiya əsallarını başlap, tör izdep məbləq topladı. Kollektif yer ve meyvelik bağını öttüge bir işini kıyılıplaştırış arkalık şu yılıla kent kollektifiga 1 milyon yuandın artık kırım elip geldi. 400 min yuandın artık meblağ selip kurulgan 10 tartış zavududun yılığa 50 min yuandın artık kırım kıldı. Oblast Nahiye İşki Dereycilik Teşkilat Tarmaklarının çoğ planının kollışı da kurulgan kış zavudunun yıllık kırımı 2 milyon yuandı yetti.
1: Qattıq detal əzlərləri yaxşılandı. Yurttaşlarının həm yenimi tom paydı. Mehmetcan'ın yardımı da partiya əzası Ma Yulin'nin toxu vermizinin bağımcılıq külmü tərəqi qılıb 300 minqi yitib. Yıllık məsulat qiyməti 13 milyon yuandın açdı. Yine 30 nəc kişinin mokum işqi oralışı oturdu bu oldu. 2018 yılı kentdə Urqlu Qonaq Kəsbi Kooperatif quruldu. 300'dün artıq kent ahalısı birleşip tərəqi qılıb, ərmu yarının kirmeti 400 yuengi yetmeydiğine alettin, 1800 yuengi yetti.
2: Bulu Kay kentinin yana özüge təvə ammavi mülazimət türü bar boldi. Yesli, mədəniyet pəaliyyət sorularının həmlisi toluq bulub, basketbol, voleybol meydanada külk sadaları üzülməydi. Kent şifahanısını ölçəmləşdiriş quruluşu tamamlandı. Kent ahalıları küçük kesellerini kentten çıkarmaslıkını işe aşırdı.
1: Bugün kündeki Bulu Kay kentide asfalt yollar girdi.

0: Gelişip ketken bulup yolun iki tarafı da sular şıldırlap ekip güller pureklep eçilgan idi. Katar katar yeni öyler yeşil deraklar bilen oralgan bulup yol boyda katar katar kuyaş energiyelik yol çırakları kat götürüp turattı. Nurgun kent ahalısının şiki aldığı yana şahsi otomobilleri toktulgan idi. Kalgan bir kent ahalısının üyü kirgende öylerinin yeni kayışları yorup bulup bağlardan çıkvatkan kuşpıraklar dimakı urulup turattı. Kent ağalarının közlerinden bəxit ve nur çaqnap turatdı.
1: Mehmet Can'ın gerçe pensiyaya çıkan bolsumu yanıla bekarı oldurmasın, kentini aralıp o illerge kirip partiyanın yaxşı siyasetlerine təşviq kiliş. Şincan'ın tərəqiyat özgürüşlerini bayan kiliş onun kündülük işiğe aylanğan idi.
0: Mehmet Can'ın qatilik bilen mundaq dedi. Mən yetim bala, köpçülüknün tamakını yep çoğun bolğan. Partiye bulmuşsa menin bugünüm bulmaydı. Bulukay kentinin yaş külleri tekimi bulmaydı. Pekat kolum, herkentimden laydıgan, putum bana laydıgan, ağzım sözlüye laydıgan bulsula, men davamlıq sözləb, evlatlarga partiyanın mihir şapkıtıdı mengü əst saklat kuzmen. Yurttaşlar ihtiyaclıq bolsa, men her vaqt tayyar.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
2: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
2: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivast görsüb Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
4: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi

6 айның 25 күні башланған 9 нөбетлік Джунгу Асия Европа көргәзмесінің түрлік таярлық қызметлері тәртіплік ілгірі сүріліп, көргәзмеде тұнжы қытым қас әвзел кәсіптер бойынша ашлық кәсіпі көргәзмі район тәсіқ қылынды. Түбенді қысқартылып, ашлық кәсіпі көргәзмі районы дейілді. Нөбетте ашлық кәсіпі көргәзмі районының көргәзмені орылаштыруш көргәзмі орнығы қыридар чақырыш пағалиет таярлық қызметлері ұмым юзлік аяқлашды. Açlık kesbi körgezme rayonu memleket bu içe ela süpertlik diye kançılık çarvışlık mesulatları muhim teminat bazının stratejilik uğrun bekitmesini asas kılıp, Şincan, Asya, Avrupa, Altın Yolu ve Garipki iç bitiştiki körük beşi istihkamı evzellik ege tayinip, açlık yak işlep çıkarış seyitişini odulaştırış, pen tekniki almaştırış, halkara soğudunu birgevleştirış süpsi berpa kılıdı. Açlı kesbi körgezme rayonunun körgezme külümü 5000 kvadrat metreden aşılığan bulup, 3 çok yadroluk körgezme bölüküge ayrılgan. Bunun için de esil açlık, yağ yemeklikleri ve inçik pişiklangan mesulatlar bölüküde Şincan'a yardım bir vatkan ülke şehirler. Açlıkla alakadar merkez karhanları hem Şincan içi 1000 tüvenin ela süpetlik açlık yağ mesulatları merkezlik körgezme kılınıp, yeşil organik coğrafiyelik belge hem Cungo'daki yakşı Açlık yağ, Şincan'daki yakış açlık yağ etraf namısına erişken mesulatlar noktluk namayan kılındı. Zamanıvi açlık işlep çıkarış maşını cabdukları bölükede dikkat, açlık yağ kesbine ekli iktidarlaştırıp derecesini öz türüşkü merkezleştirilip, ekli iktidarlık saklaş, optimatlaşkan un tartış, inçik pişiklap işlep çıkarış liniyaz katarlık aldın katardaki cabduklar körgezme kılındı. Açlık fen tekniki neticeleri bölükede Ali Mektep fen tetkikat oralarının açlıkını yeşil saklaş, açlık yağ süpütünü yakşılaş. Koşumca mesulatlardan universal paylanış katarlık sahalardı ki, yığınlık yaratış neticeleri merkezlik körgezme kılınıp, fen tetkikat neticelerinin emeliyleşip kesiplişişe güç koşuludu. Nöbette açlık körgezme rayonu bütün memleketteki cemi 376 oranı körgezmeye katınışa gelip kılıp, 921 hıl türlük körgezme buyumunu topladı. Körgezmezgilde başlamçı açlık karhalarının Şincan sepir paliyeti maz kademli kanat yaydırılgan bulup, Hınan, Senşi, Hubey Katarlık caylardaki açlık karhanları Sancı Oblasti, Aksu Vilayet Katarlık caylarına çoğun kur çöküp, kesip baylıkını udulaştırdı.

Yakında Bingtuan'ın yezigilik yadroluk ötkülük ucum kılıç türü, Bingtuan'ın pen tekniki meksus türü ve ıksaslar meksus türünün kolüçte, devletimizden hayatlık ilmi bilen çarbı neslini yetiştiriş sahasında bir türlük açkışlık bösüş kol keltürüldü. Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi Çarva Mal Doktorluk Tetkikat Orunun Tetkikatçısı Joe Ping kolektifi yetiştirgen CD46 geni delcayda çıkır bitilgen kişi mozay muhabbiyatlık tuğuldu hem sağlam üzüp bitildi. Bu devletimizin keselgi takabül durup nesil yetiştiriş yadroluk tiyikinin kısada açkışlık bir kadem taşlık alakıdın diyerek bir yerdi. Bu alaydı mozay Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi Huayu Tecrübe Bası dünyaya geldi. Kolektifinin yadroluk azası Wang Liming'in tanıştırışça, ular gen tahrirleş teknikisi bilen mikroskop arkalık okul kılıç teknikisini birleştirip, bu arkalık mozaygın münasebetlik içsürüş kesiliği karta tabi imun küçük bir işlegan.

Hürmetli radyo anlıkçılığa, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Mısacan.

Bazıları xətər aldıda tətir yönülüşdü mağdı. Yəni, bazıları adətki küllərdə çəng turdu. Yuqum yamırğandın buyan, 24-cü Türkümdiki Kongo Kinshasa'q yardan berdiğan Jungo davalaş ətirti, tezdin ciddi əhvalı taqabıl turuş layəsini yolgu qoyub, aldını eliş tizgilləs sistemisi bərpa qılıp, tərbiyələş məşiqni qanat yaydırıb, yuqumnın aldını eliş maddi əşyalarını bir tutaş pilallab, turuşluq cayının muhitini tüzidi. Davalaş ətirtidikilə bir tərəbdin davalaş oranıdı çın tursa, yeni bir tərəbdin yuqumluq kisəliklərinin aldını eliş tədbirlərini küçə itdi. Ciddi yardımga kelgan mutaxassislar grupsi bilan uzoq muddat shu yerda turib yordam berayotgan davolash atirti o'z aro maslashib, Jungoning Kongo Kinshasaning yuqumga taqabil turishini qo'llaydigan uda harakatini shakllantirdi. 60 necha yildan buyon Jungo Afrikaga davolash atirti avatdi. Jungoning bir turkum tibbiy xodimlari shu joyda yiltiz tortib bemarlarni davolab, xodimlarni tarbiyalab, bo'lim ishxonalarini qurib, tajribalardan tang bahrman bo'lib, Afrika zaminida Jungo Afrika do'stligining jonliq sayyibisini putdi. Mayli G'arb Afrikadagi Ebola yuqumi mazgilida bo'lsin, yoki yangi tazsiman virusliq o'pka yalliq yuqumi mazgilida bo'lsin, Jungo Afrika davlatlari bilan mo'rini mo'riga tirab yuqumga taqabil turdi. Zor ommaviy sahiya krizisi oldida Jungo azaldan kam bo'lib qolmadi. Navbatda Jungo Afrikadagi 44 davlatga 45 davolash atirdi. 900 dan ortiq davolash xodimi avatdi. Mush paytda Jungoning nurg'un tibbiy xizmatchisi Afrika xalqi bilan mürini mürige tirab, kasalning oldini olish, yuqumga taqabil turish, qutquzish davolashning birinchi sepida kurash qilmoqda. Ularning ba'zilari doktorxonada kasal ko'rdi. Ba'zilari turishlik joyda tarbiyalanadi. Ba'zilari mahallalarga berib, oldini olish, tizginlash bilimlarini umumlashtirdi. Xuddi Afrika kasalliklarini kontrol qilish markazining mudiri Jan Kasia aytgandek, Jungo Afrika davlatlarining muhim hamrayi. Jungoning simosi Afrikadagi har qaysi davlatlarga tarqalgan. Yuqumning ta'siriga uchirgan davlatlar Jungoning qo'llashiga erishmoqda. Virusning davlat chegarasi yo'q. Kongo Kinshasaning Ebola yuqumiga taqabil turishini qo'llash ham Afrika xalqining hayoti, sog'lomligini qo'rqadiganlik, ham rayon va butun yer sharining ommaviy sihhiya bexatarligiga to'p qo'shganlik. Yer shar xarakterlik ommaviy sihhiya xirisi oldida har qanday davlatning o'zining g'amini yeyishi mumkin emas. Ajiz xalqlarni to'liqlab, xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, oldini erish tizginlash iqtidorini o'rtaq o'stirish, yuqumga taqabil turishning to'g'ri yo'nalishi. Jungo Kongo Kinshasaga tez yordam berib, dal amaliy harakati orqali insoniyat sihhiya sog'lomlik o'rtaq kavdisi ideyasini amaliyotda ko'rsatdi. Jungo bilan Afrika buron chapqundimi, Japodimi, halovatdimi billa bo'lgan yaxshi qarindoshlar. Yangi davrdagi Jungo Afrika taqdir o'rtaq kavdisi hujjat xitobnomasiga yozilib qolmay, texmi muhimi, mushkul paytda mo'rini mo'riga tirab olg'a ilgirlashda ifodalanadi. Yuqum hamon o'tib ketadi, lekin xavf-xatar ichida qurilgan ishonch yo'qmaydi.

0: Bedeni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ten sağlıklı zor baylık programısını anlaşanlarına karşı alımız. Ben riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkısı Sılı Uşıdın abonçılar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlaşılıp oludu. Radyo anlıkçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Ürümçi şehirlik kesellikleriğinin aldığını eliş tizgilleş merkezi en yeni eskertmeni elan kılıp ata anılarının balılarına vaxtı da güren bez yallığı vaksinisine emilçini eskertti degen haberler dekdanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailegi yetküzeyliği sahipimizde yazlık kün tün toqtishidan keyin qaysi ishlarni qilishqa bo'lmaydi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda tar ko'p chiqsa qo'ltiqida g'ayri puraq ig'ir bo'ladi. Qanday qilganda tez sur'atda puraqni yo'qotqili bo'ladi degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatlar programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

şeyiləni ozuq vandırıvatqan Tianşan qar suyu. Şincanın süpətlik məhsulatları Tianşan yoğuşuəndə. Tianşanın şehrin qar suyunu tetip bekişini oylamısınız? İpek yoludaki mın yıllık hünervan ruhi üstüde izdinişlik halamsız. Ula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun kararıdı. Kıltakladın hazar eylep, hakikisini tapaydıysınız. Tianşan yoğuşenli tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianşan yoğuşen de.

0: Haqsız tetip yakıştın burun halıdan bir anlıqıcımızın telefonu kırıp da telefonu bir kubalı kılavala ile ya.
1: Bu da.
0: Yakışımsız telefonu zorlandı.
2: Ha, yakışımsız Riyas Ati.
0: Yakışımsız, rahmet.
2: Degen ma tasoruşumluk sebep, ben bu şehirden aldıda bir tövgüsüde talqan ağan. Ama biz onun çoğunla işçi batkan diyemez, mıkıl bop ağan. Şu ma bir hepten aldıda elip, şu vaxta da bir ma aldığımızda ma atla bayram bop kaldı. Şuna onunla şu çoğunlağa bir buru işçi başlak şunda, o da ünümünü körüptüke. Şu bayramlık bir soğuk kalaydı. Töt iş bıraklı ağan, hazır tapşırıp elip işçi battınız. Öydükiler mu? Bir rahmetimizi eğitip koyun balam dedi. Şu an şu vaxtları hem ulağımdan bil olmağın ki.
0: Doğru.
2: Hemen hizmet doğrunun bize yara qaraq yok. Şu an bir şu çoğunlarında hoşup getdi. Təminin de yaxşı gördük. Mən man iki gün bop kaldı. Etikin özüm işçi baktım. Buru işçi bakma pikemi. Təminin de yaxşı gördük. Şu an şu çoğunlarının ki bir şu rahmetimizi bize eğitip koyun balam. Onun sügümü təminimi yaxşı görüp ma bulup mu ilik 3800 koyuq aldıq yok. Törtlü yürüyüşünü alsaz.
0: Soğatlıklarını mı ağansınlar mısın? Soğatlıklarını.
2: Sonra yastıktın işkini verdi. Ama deyken yeni bir kutu soğat kıldı. 3800 koyunu tapşırıpla çıktım. Çoğunlağı soğuk kıldım. Şuna yakış görüp. Şuna bir rahmetimizin eğitip bu yayılda etmeyen telefon kılışım.
0: Rahmet, rahmet. Hazır mı faaliyetlerimiz tüyüp kalmı deymiş. Çoğunlağı payda kılgan olsa şimdilik hoş bulduk. Hem de bayatın kıyakı müşüt bizden radyo anlıkçımız mı telefon kıptı. Rahmet sizden fikirlerinizde. Hazır mı bizden yanımış faaliyetimiz var. Çünkü zavuttun beyvas tekegen boğalık için. 996 yuan xajlı islam. 3588 yuan kımetedeki 6 grupa. Yani müşü 1 grupa 6 kutu ögüsü dolgun sitem olalaydı. 2 6 titin boğuluk naqsız verimiz. Onundan sırat yani müşü 1992 yuan'a 2 grupa 12 kutu tögüsü talqın sitem alalaydı. Onunla biz 5-6 titim boğuluqı ve 199 yan kımdedik uyku keltürüğe yaz tutun birini soğukımız. Sizden bayatın digin asılıq 4 grupa, 24 kutaşında mı? Bununla yaz tutun işkini soğukılımız. Rahmet, hem de muşu bizden radyo anlıqcımızdak, muşu çoğunlağı bir əppə sən buluddi, özəmiz sən buluddi, dəb sitem aldıqan bizden körmələrimiz opqasa, yani Məsula Sakas Kılıç Qızıq Liniyası 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kısı buludu. Hem de bizden bu şey haksız tetip bakıdığan küçük boğuluğumuzda əkətken denken işçip tetip baksanla buldu. Yarısa öydikilerimi bulu dike, təmi bulu dike, siz əp qalsanla buldu. Eğer öydikilerine ya ki özünüzge təmi tetip ayıqasa qaytırıversiniz mi? Hiç qandaq çıxım qınmaysız. Bizden bu faaliyetlerimiz hazır yeniden devamlaşmaqda. Sizge mi rəhmət, bizge işine, bizden qolluğunuzga. Buldun da olsa.
2: Buldu.
0: Rahmet.
2: Makul
0: rahmet. Hayır koyu selamet bulun. Demek muşu anlıkçımız hakikaten atansıza atıla bayramlık soğuktu. Bununki önümün aman inayeti yakışı körüptü. Hem de ben muşundaki kızı kıvatkanım muşu. Haksız deyip bir kış degen muşu söz kalaydı kızı kıvat mene.
1: Doğru.
0: Anlıkçılarımız muşaktı bir çöğencini. Yakışarak bir yer bötemdik.
1: Buludu. Hem de bizden muşu 996 yuan xajlapla əslabası 3588 yuan boğan bir grupa 6 kutu tögüs talqın sitivağın radyo anlıkçılarımızda biz 2-6 titim boğuluğun əksiz beyrabatımız. Yani siz elib ketkendikin titip içpikip təmin titidiyisiniz beyvastı uyuğunuzda əpqasınız buldu. Titim ayqasa bizge qaytırvasınız bulu verdi. Mesela 2 grup sitivağın bizden konu xeridalarımız veya ki cikraq sitivalay digerlerimi biz 1992 yuan'a 2 grupa yani 12 kutu tögüs talqın sitip alalaydı. Onunla biz 5-6 titim boğuluğu ve 199 yuan kımetedi ki otteriyas yaşananlar naitim mas geldiğen yani uyku keltirdiğe yas tutun birini soğuk kuvatımız. Bulamı mış haksız titim boğuluğun titip aksı buldu. Şuna adatta bir yerlerde bire Məsulat Asman haksız titip aksı demeydi. Lekin biz haksız titip aksı dağın 2 boğuluğ, 5 boğuluğ paliyatlarımızı beri vatımız. Şuna uyanlar gelip ketkendikin titip aksı anla buldu. Mən işinim ki bu təmin şünçilik isilci bir titik adamdan şünçilik köngüldü kap kaldı. Boldi dəb aşı bir yürüyüş ağalla, iki yürüyüş, üç yürüyüş mü zakas kılıb etişi mümkün.
0: Qaydırış mayaq tutulsun dağın.
1: Doğru.
0: Demek nayt yaxşı gəpə. Titip aqsız, təmin yarısı, alısız bumuz qaydırıvasınız heç gəpəməz digərliknin özü muşu məhsulatqı boğan işençinin ki singerlikini körü ağıl buldu.
1: Doğru.
0: Hakikaten qaydırışqa heç kimden köngülü unmaydı vaxt kəgəndə şundan mı? Çünkü hem adam öz yaxşı görüp kaldı. Yaxşı görüp kaldı. Tem hem kuvvet bağı diyen gepte.
1: Doğru.
0: Onda olsa muşu altay kanas sütçiliki her kutusunu

0: biz.
1: Yurtumdaki yeniliklar sahifimizde Ürümçi yukarı yeni teknikalik kasıplar terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonunun Gavşin bulut pervişi boyunca davalaş mülazımetinin akli iktidarlık uğrullaştırışını işe aşırgalık doğrusu doktulumuz.
0: Yükseli Vatkan Şincan sahipimizde Cungu Şincan Erkin Sorusnak rayonu Sanji Huzu Afdum Oblasti hem Türkülük Yenilik Yaratış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşu umumizlik mahiyetlik algı sılcıtış baskıçıya kırgeliki doğrusu da sözler birimiz.
1: Yarkın isim sahibimizde 1. İyul ordeniga erişkici Mehmetcan Ömer'ne tanıştırmız.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku sulu şötin abonuçular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılı boludu. Şinjan'daki yenilikler. Özgeçit tabii evzellik ve mol köp menbelik adimiyet asasını tayinip Abdülhamid Rayon'un merinetlen sayatının yuguruluşunu sizleri çoğunkırlaştırıp mahsulat kesip altını beytip hemkarlık boşluğunu kenaytip Şinjan yakşı cay digen altın hatlik viviskini bargansır cülalandırdı. Bu mezgilde Şinjan'ın yerlik merinet icadiyet mahsulatı Şinjan Şaoyang torda alkışlandı. Şi Yangyang'ın omak şekligen nepis yakut marcan, çıraylık atlas yopka ve özgüçe dopu maslaştırılıp bu merinet icadiyet mahsulatı herkesi çoğun kıskısın alakı spoları da alkışkı erişti. Tor sırtıdaki emeli dükkanlarımı setelişi naiti kızıp getti. Ürümçi şehri Cinchuan Soda şehircisi de kozu oyunçuk katarlık yürüyüşlük merinet icadiyet mahsulatlarının setiliş miktarı ızçıl açtı. Tor ve tor sırtıdaki zakazla üzülmedi. Şinjan Cinchuan Soda şehircisinin baş direktörü Zhong Xiaoshan mundaq dedi. Hazır kozu oyunçukudun tahminen künüge 10 min etrafı da satallaymış. 70 neçe dükkanda bizden kolda yasgan kozucaklarımız setelevadıdı. Bizden kolda yasalgan küçük tögü oyunçuklarımız, küçük argamak oyunçuklarımız mı barlak geldi. Tonglatku çaplıkımız, gül haltılarımız hem de türlük merniyet icadiyet mesulatlarımızın yeni türleri üzlüksüz köpüğü batıdı. Mesulatlarımız heridarla ve Şinjan işçi sırtıdaki sayacılarının ihtiyacını kandırdı. Köpbenbelik, tabii menzire, koyuk, tarihi merniyet tomuri ve koyuk halk örp adet menzirisi tayinip Abdülhamid Rayon'daki cayla şaraitki karıp iş görüp kesplerini orullaştırıp özgüce süpetlik marki yaratıp merniyet bilen sayatının yuguruluşunu üzüksüz çonkurlaştırdı puhtalıdı. Kaşgar Kadimi Şehri Menzir Rayonu'da şehir dervasını iç murasimi özgüce nakşı usul köreki daimlik orulunup halk örp adetini his kılış özgüce ailevi mihmanhana merniyet icadiyeti istimali organik hem türk kılınıp bu kadimi şehir kızık nokta merniyet sayat daka orunuğa aylandı. Şundakla şu caydaki amının kırımını mukum aşırışı türk gibi oldu. Turpan Yargol Kadimi Şehri, Yalkuntağ, Buyluk Katarlık klasik merniyet sayat IP'lerini çoğunkır kezip, merniyet yadikarlıkları kadimi yadikarlıkla, tabii menzire, üzüm üzüş, halk örp adet alevi mihmanhanesi katarlık köpbenmelik kesb aleti biriktirilip, bir günlük sayahat, çoğunkır sayahat, tatkikat ögünüş sayahati, keçilik sayahat katarlık, nurgun esil sayahat liniyelerini köngül koyup yolga koyup, merniyet sayat baylıkını noktalarını tutaştırıp liniye hasıl kılış, liniyelerini tutaştırıp daire hasıl kılışkı türkü bulup, kadimi harabilikini tarihinin çoğunkur katlımının çıkarıp, sayahatçilerin sayahat kılış tesiratını zor derecede beyitti. Ürümçilik sayahatçı Gavçan mundak dedi. Yargol kadimi şehri kündüzü karısa heybetlik hem kişini hayacanga salar iken, keçisi çırak yoruganda kadimi tam özgüçü celipkarlıkı iyi bulup, senet numurlarını körüp, nakşı anlap, keşlik şamaldın salkındaydı kemmiz bek rahatken. Gensuluk sayacı Ringo'yu mundak dedi. Tarihi hikayle canlık eks ettürülüptü, pen tekniki bilen merniyet naiti yakşı birleştürülüptü, süretlemu naiti yakşı tartılıptü. Cüş urup ravajlanıvatkan meriniyet hayat kespi bütün Şincan'daki her millet ammağa hakiki nep yetküzdi. Nöbette bütün Şincan'da

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestte Tarakat rayonu Yenişehir rayonunun Gavşin bulut pervişi boyuca davalaş mulazimetinin akli iktidarlık orlaştırışını işe aşırgallıkı doğrusu da toktulemiz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestte Tarakat rayonu Yenişehir rayonu Gavşin bulut pervişi Akli iktidarlık orlaştırış merkezi bu rayonun Nefit Yeni Kenti Koçu Başkarması Cucaven Yolu Şimali Mahalle Sahiye Mulazimet Ponkitida resmi işe kiriştirildi. Supuda hazır barbarugan 41 davalış aparati akli iktidarlık zakaz kabul kılıçını işe aşırgan bulup ahalilerinin ihtiyacı boyunca kesel körüp zakaz düşüreleydi. Hem yakın etrafta işik aldıgıçı berip davalış mulazimeti katarlıkla bilen temeliyeleydi.
1: Gavşin

0: Lut pervişi Vision Aptisi bultur 6-nji aýda Ürümçi ýokary ýeňi tehnikalyk käsipler taraqqiýat raýony, ýeňi şäher raýony ýolga goýgan halka gulaýlyk dawalaş mulazimeti tedbiri. Ahalylar Vision Aptisinde zakaz düşürip mahsus bölüm pervişi, hajatdan çykalmaýdyganlaryny perviş kılış, joň ýetje kütünüş, ana balalary pervişi, davalanışta hemrah bulup kesel körsütüş qatarlıq türlük mulazimetlerini aldın kelisi buludu. Bir yıldın boyan Veysin Aptisi Cem'i 4-5 min adam qetim mulazimet kıldı. Ahalilerinin öyüge berip perviş kiliş ihtiyacı ay mı ay açtı.
1: Gavşin bulut pervişi akli iktidarlık orlaştırış merkezinin orlaştırış çoğun ekranı da ahalide bergen zakazın tarqılışı. Perviş hadımlarının oranı katarlıkla her vakit körüstülüp durakti. Akli iktidarlık orlaştırış sistemisi ahalide bergen zakaz oranı asasen aralıkı en yakın davalış aparati ve perviş hadımlarını automatik maslaştırıp beridu. Ürümçi yukarı yeni teknikilik kestle terakket rayonu, yeni şehir rayonu, Sahiye Sağlamlık Komiteti Partiya Grupsu'nun şucisi Liu Weiming mundaq tunuşturdu. Bu rayondaki 100'den artık davalış aparati tedirci halda supağı kirgizülüp, davalış perviş kiliş küçü toluqlanıdı. İhtiyacı zor. Okşaş bulmağın kişiler topi daim işiltidigan mulazimetlerge karıta, akli iktidarlık orlaştırış merkezi çoğun sallık malumatlarını tahlil kılalaydı. Ahallani texmo ala süpetlik dal joyda mulozimat bilan ta'minlaydi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselovat han Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Cungu Şincan erken sonrasına rayonu Sanji Huzu Abdunum Oblast'ı birleşip hareketlenip, yenilik yartış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşunun omamizlik, mahiyetlik, algı sılgıtış baskıçığı kırgerlikini düşünümüz.
2: Yakında Cungu Şincan erken soda sınak rayonu Sanji Huzu Abdunum Oblast'ı hem Türkkilik Yeğilik Yartış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşu umum yüzlük emeli algı sılgıtış baskıçığı kirdi. Devletin energiye baylıqı stratejiyelik kapalet bazısı bulu süpte bilen Şincan Şarkı Cungar İktisat Teknika Terakkiyat rayonu mevkani özünün energiye baylıqı ve kesip evzellikige koyup, tüzümde yeğilik yartışını yadroluk tutka kılıp, teşebbüskarlık bilen yeğilik yartıdığan, mas, algı sılgıtış bolğan, emeli makallaşkan hizmet yeni endisini berpa kılıp, Bağcı rayonunun tüzümünü ecivetiş ve yeşil, töven karbonluk tip özgertişte koş yönlüşlük büsü şasıl kılış, Hoş özgür şasıl kılışıga bütün küç bilen hakiki kapaletlik kıldı.
1: Tüzümde yeğilik yaratış, Cungu Şincan erken sonrasına rayonu Sanji Huzu Abdunum Oblast'ı hem Türkkilik yeğilik yaratış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşunun yadırılık asası liniyesi ve yadırılık rıkabet küçü. Şarkı Cungar İktisat Tekniki Terakkat rayonu dikkatini erken sonrasına rayonunun tüzümünü sınaş, yeni yol içiş, orın bekitmesini merkezleştirip, siyasetki tayiniveliş tepekkurunun halkı çıkıp, əsli icadi, parklık, əməlileştirgülü boludugan ıslahat tedbirleri üstüde bütün küçüklen izlendi. Selinma soğudunu kolaylaştırış, kesp zencirini mas terakki kıldırış, sahe halkıgan amilini biriktiriş katarlık, açkuşluk sahalarını çördep, çonkur tücüpüleb işlep, zamanevi kömür kimyasına aiti, kerimliğini asas kılgan, alyominini asas kılgan, yeni materyal katarlık yetekçi kesplerinin terakket ihtiyacıga del cayda uygunlaştı. Tüzümde yeğilik yaratış layihasını rətləb, inçkiləşdirib, məxsus bən boyicə bir tutaş pilallab udullaşdırış, yuqurdun siyasət mədətini qolğı kəltürüş arqılıq, vəzifini pasif icra qılışdın təşəbbüskarlıq bilən təminləb yeğilik yaratışıqçı bolğan tüp

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
2: İqtisadçıl

0: ve ticeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyamlar temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yaklaştım başladı. Hıyanet kılgan kent kadırları kattık bir taraf kılındı. Töven bahada sırtkı hüddügü bergen barlık kollektif yeri ve meyvelik bağ kaytörü velindi. Arkadan o partiye azalarını yeteklep tur ızdıdı, meblağ ızdıdı. Kollektif yeri ve meyvelik bağını hüddügü berişini kiliplaştırış arkalık şu yılıyla kent kollektifiğe 1 milyon yandan artık kirim elip geldi. 400 bin yandan artık meblağ silip kurgan un hanının yıllık kirimi 50 bin yandan aştı. Oblast, nahiye iki derecelik teşkilat tarmaklarının çok planının kollaşıda kurulgan hissavutunun yıllık kirimi 2 milyon yenge yetti.
1: Kattık detal eslihaları yakışılandı. Yurttaşlarının hem yinomu tompaydı. Mehmetcan Ömer'nin yardımı yetekleşi de partiye esası Mayül'nin tohu firmasının Bakmacılık bölümü terakki kılıp, 300 minge yetip, yıllık mahsulat kımmeti 13 milyon yuandan aştı. Yana 30 netçi kişinin muqim işgi urulışıga törtkü boldı. 2018 yılı kentte uruqluq konaq kəsbi kooperatip kurulup, 300 netçi o yıllık kent ahalisi birleşip terakki kılıp, her mu yerinin paydası 400 yuange yetmezlikten 1800 yuange östürüldü.
0: Bulu kek kentinin yine özgü tebe amivi mulazmet türü bar boldi. Yesli, meriniyet paliyat sorularının hemisi toluk bulup, basketbol meydani, valibolu meydana da külkü sadaları üzülmeydi. Kent şifahhanısını ölçemleştiriş kuruluşu tamamlandı. Kent ağları küçük kisellerini kentin çıkarmaydıgan boldi. Bugünkü kündeki bulu kek kenti de karamay yolla girelişip ketken bulup, yolunun iki tarafı da sula şıldırlap ekip turattı. Ve poreklep içilgan güller bar idi. Katar katar yeni öyle yeşil dereklerden oralgan bulup yol boyu da katar katar kuyaş energiyelik yol çırakları kat götürüp turattı. Nurgun kent ahalısının işçiki aldığa yine şahsi optimobilleri tok tutulgan idi. Halıgan bir kent ahalısının öyüge kirgende yeni öylerinin kayışları yoruk, bağlarının kuş yedi dimakı vurulup turattı. Kent ahalılarının közleri bəxt ve yorukluğu tolgan idi.
1: Pensiyaga chiqqan Mehmetjan Ömer yanıla bekar turmaydı. Kentlerge berip, ailelerge kiriş, partiyanın yaxşı siyasetlerini teşvik kiliş, Şinjanın terakkiyat, özgürüşlerini bayan kiliş onun kündelik işiydi. Mehmetjan Ömer mundaq dedi. Men yetim bala, köpçiliknin tamıqını yap çoğun bolgan. Partiya bolmasa, menin bugünüm bolmaydı. Bulu kay kentinin yaxşı külleri teximi bolmaydı. Fakat kolum müdürliyalısıla, putum mağalısıla, eğizim sözliyalısıla, men davamlıq sözləp, evlatlarımğa partiyanın mehir şapkıtını mängü əst saklat kızı men. Yurttaşlar ihtiyaclıq bolsıla, men izcil bar bolu men.
2: Anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin Bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: İlgili tikleş Emre Ayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Slow Shooting App Detali yardım verdi.
1: Saat 17.20'de Slow Shooting App Detali'nin 6.0 pilosunun sıkısı yeni azgi Medeniyet Emre Ayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yiz kılısız.
2: Saat 19.20'de Slow Shooting App Detali'nin 6.0 pilos nusksi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimli kiba.
3: Saat 20.20'de Slow Shooting App Detali'nin 6.0 pilos nusksi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'de Slow Shooting App Detali'nin 6.0 pilos nusksi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting App Detali'ni çürüp serkıl mazmulladın huzurunun.
6: Hürmetli radyo dinleyiciler. Emdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydan malumat tanıtımız. Ürümçide azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'ten 30 Celsius derecesi. Altay'da azraq yağmur yağdı. Temperatura 13'ten 30 Celsius derecesi. Çöçek'te azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 34 Celsius derecesi. Olcada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 32 Celsius derecesi. Bortalada hava bulutluk. Temperatura 20'den 35 Celsius derecesi. Karamay'da hava bulutluk. Temperatura 26'den 36 Celsius derecesi. Kütünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 26'den 35 Celsius derecesi. Şehanızda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'den 34 Celsius derecesi. Sancıda hava tutuk. Temperatura 16'dan 34 Celsius derecesi. Qomulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 38 Celsius derecesi. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 29'dan 41 Celsius derecesi. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 36 Celsius derecesi. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 16'dan 26 Celsius derecesi. Atışta azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 26 Celsius derecesi. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 27 Celsius derecesi. Xotende azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 24 Celsius derecesi. Ürümçide azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'ten 30 Celsius derecesi buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hava raydan məlumat dağlattık. Hürmetlik radio anlıqçıla. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programımızı bu yetçe anlatış berdik. Anlığının lağı rahmet.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı, hem de her vakit hayta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde devlet tor bir xatarlı ki

0: Tüteksiz rayon hesaplanıldı. Bu elektronluk tamakını öz işçiye alıdı. Yakında Abdunum Raylık Halk Kurultayı Daimi Komiteti Akbarat ilan kılış yığını içip, Abdunum Raylık'ın vatanperverlik tazılık hizmeti nizamını teşvik kılıp düşendirip, kanun nizamlarının del cayda emelileşip, emeli ününü kolgu keltürüşüge türtkü boldu. Abdunum Raylık'ın vatanperverlik tazılık hizmeti nizami 2005 yılı ilan kılınıp yolgu koyulgandan bu yan, şehir yezlanın oltıraklaşış muhitini yakşılaş, ammivi sahiye mulazmet seviyesini östürüş, her millet amının sağlamlık, hukuk, menfaatini kapaletlendiriş katarlık cihetlerde mühim kanunçılık kapaleti rolünü cari kıldırdı. Aparat ıslahatı fonksiyasının tenşilişi, şehir bazarlaştırışının tez algı sılcıtılışıgı ergeşip, Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin asasi davalaş, saklık saklaş ve sağlamlıkını ilgiri sürüş kanuni katarlık yeni kanunlarının çıkarılışı bilen əslədiki nizam hazırkı hizmet talepige uygunluş almayı kaldı. Baş Şuji Xi Jinping'in yeni dövrdeki vatanperverlik tazılık hizmeti doğrusudaki mühim yol yorukunun royunu çoğunkır ızçıllaştırış, əməlileştiriş. Goviyen'nin vatanperverlik tazılık hareketini çoğunkır kanat yaydırış doğrusudaki pikirini umumizlik əməlileştiriş üçün nizamlı özgertiş hizmeti 2018 yılı başlanıp muhit hazlıkı əsləhələrinin kuruş və baş kuruş, sağlamlık tərbiyəsi və kesel vasitisi canlıqlarının adını iliş tezgilləşini ilgiri sürüş qatarlıq, açkuşluq halkıla nuxtlıq çördülüb, sağlam Şincan kuruluşu uyğunlaşqan kanunçılıq kapaliti sistemisi küçəb bərpa qılınıb, Abdunum rayonumuzun vətənpərvərlik tazlıq hizmeti səviyyəsini umumizlik östürüş puxta tüzüm terki bilən təminləndi. Tanıştırılışça yeniden özgertilgen Abdunum Rayının vatanperverlik tazılık hizmeti nizami Abdunum Raylık 14. nöbetlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 28. yığınında avazgı koyulup makullanılan. 2026 yılı 5. ayının 1. günüden başlap yolga koyulgan. Nizam aslında 28 madde bulup 3 madde çıkartılıp 19 madde yeniden köpeytilgen. 27 madde özgertilgen. Özgertilgenin kin hazır 7 bab 44 madde bulup her dercilik halk hükümetleri tarmakla orullanın mesuliyeti aydınlaştırıldı. Şehir yezi muhit tazılıkını her tarafımı tüzeş boyca kesel vasitisi canlıklarının aldığını iliş tezgilleş. Amivi sorunlarının tazılıkını nazaret kılış başkuruş katarlık yadırılık hizmet ölçümü inçkileştirildi. Sağlamlıkını ilgiri sürüş ve terbiye, medeni, sağlam, yeşil, muhit koğdaydıgan turmuş usulünü teşebbüs kılış katarlık madılla yeniden köpeytildi. Bu yeni devirdeki vatanperverlik tazılık hizmetinin çoğunkur kanat yaydırılışını puhta kanunçılık kapalıtı bilen teminlep, sağlam Şincan kuruluşunu algı sılcıtışka puhta tüzüm asası saldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. азырақ еп.

0: ikisi taraflar öz ixtiyarlığı bilen murassak kelişimi hasıl kıldı. Sugurta şirketi 190 mın yen tölenmedi. Billi bargan okuguçlarının vesileleri birlikte 10 mın yen tölenmedi. Barlık pul nah meydanda ada kılındı. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soraydığın kanun mesleleriniz bulsa, Sılı Şetin aboneçiler terminalini şürüp, programı da hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teyhimi köp esil mezmulleri Sılı Şetin aboneçiler terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ultraq rayonidagi shipang murassab bazasiga aylandi. Korlu Gung'ani koşla arasındaki ziddiyetlerini canlık hal kıldı degen mezmun dikkatinizde bulundu. 5. aydın başlap Korlu şehirdeki 4 ultrak rayında Katar Katar istirahat şipanları cimcit tinç aman muresses şipanağı aylandı. Halk sakçıları, mahalli hizmetçileri ahalıla bilen çör düşüp oltırıp paranlaşıp davlu sözlep tügüllerini yeşip huşal külkü çakçakla işçi de koşla arasındaki maceralarını öz cayda hel kıldı. 6. ayının 14. günü malum oltarak rayındaki yalguz turduğan işki yaşanan kişi turmuş ehletlerini dövülep koyuş meselesi sebebinin kattık cancallışıp kaldı. Üstünki kavetki yaşanan kişi uzak mezgil ahletlerini pelempey iğzığı dövülep koygaçka, yundu sırgıp çüşüp, astınki kavetki ahalının turmuşuğa iğir təsir yetküzgen idi. Bununun ilgiri iki taraf hatta öz ara kol təkküz çüşüp, köp yıllık koşundarçılık mihirge soğuk çüşüp kalgar idi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Korli shaharlik Gung'an idorasining xalq saqchilari bu ikki yashangan kishini murassas shifoxonaga taklif qilib, ozoda tinch muhitda sirdishish, fikr almashtirishni qanot yaydirdi. Xalq saqchilari yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan qo'shnilar ora inoq o'tish ideyasida ching turib, savrchonlik bilan nasihat qilib, ikki tarafning amaliy iltimos talabiga birlashtirib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan ikki taraf birdek e'tirof qilgan murassa qilib bir taraf qilish loyihasini o'tirg'i qo'ydi. Asta-asta inoqlik kayfiyati

0: arazlıqni tədirici tügütüb, bir qanç kündün buyan tirkişib kelgen qoşlula arsidiki zidiyyətni axır oğuşluq həl qıldı. İlgiriki asası qatlam macralarını murassə qilish əndiyisi birli xil boluş, bir tərəf qilish usulü canlıq bulmaslıq, amma asallıq qarışılışı kəyfiyyatı payda buluş qatarlıq, tüzəşdiki qiyin məsləgi qarta, Kuruluş Herlik Kuan İdarisi, təvəlikedeki ultraq raylardaki bikar turgan amevi baylıqlarını toluq canlandırıp, Kuan, Şipan, Murassə birleştirilgen canlıq tüzeydiğen yeni endizi üstüdə yenilik yaratıp ve izlenip, asasi katlamdaki zidiyat macralarını öz cahidin Murassə kılıp bir taraf kılış, sılık hal kılışını işkaşurdu. Hazır, Kuruluş Heri Tevallik rayonundaki Töt Ultrak rayonundaki Şipan Muresen noktasının derisini östürüp özgertişini tamamladı. Ecivit'i şeklindeki Şipan arkalık Muresen kılıç muhiti davalaşkışla otursudaki karşılışış keyfiyatını ünümlük pes etti. Şunun bilen bile etraftaki ahalilerinin nek meydanda sırtın katnışıp anlaşı, teklif ve meslehet berişi kolaylık yaratıp, amının amevi pikir küçüdün paydalanıp, zidiyetini yukarı ünümlük hel kılışkı türkü bulup, macralarını muressa kılıştın muvaffakiyetlik buluş nispetini zor derecede östürdü. Kelgüsü de Korlu şehirdeki tekimi köp şipanlamı tinç aman muressa şipanlığı aylanıldı. Ula hem zidiyetini hel kılıdığan yaraştırış ötümü, hem halkı kolaylık kanunu umumlaştırdığan mulazmet bazısı buludu. Halk sakçıları Şipan'a tayınıp aldamçılıkı karıştırış, zehir çekleş, katnaş kanununu umumlaştırış teşvikatını kanat yaydırıp, mask hedemde nopostun meslehet biriş, halk turmuşudaki suallığı cevap biriş katarlık, halkı kolay mulazmetle bilen teminlep, sakçı işleri mulazmetini halk halbuki yıkılaştırıp, küçük işlerini ultrak rayonundan çıkarmay, zidiyetini öz cayda hel kılışını hakiki işe aşurudu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsan eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Altay viloyati qatnash transport sohasidagi 3 tipik dilo misolini umumiy uqtirish qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Qatnash transport sohasidagi bexatar ishlab chiqarish xizmatini cho'nqur olg'i siljitish. Korxonalarning bexatar ishlab chiqarishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini haqiqiy chingitish uchun 2026 yili 2 oyda Altay viloyatlik qatnash transport idorasi kundilik qonun ijro qilish xizmatiga birlashtirib, yo'l transport tijorati bilan shug'ullanganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, yana 2 xil xodim, ya'ni asoslik mas'ul kishi va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi kenishga olmagan yo'l transport korxonalarini nuqtaliq radga turg'izib tekshirdi. Ko'ktoqay nohiyasi Altay shahridagi 3 korxonaning hammasi bexatarlikni boshqaruvchi asoslik mas'ul kishi belgilama bo'yicha baholashda layoqatlik bo'lmaganligidan qonun bo'yicha ma'muriy jazo berildi. Hozir aloqador ahvollarni tovandikcha umumiy uqtirish qilamiz. Birinchi dilo misoli Ko'ktoqay nohiyasidagi ma'lum shirkatda ishlab chiqarish tijorat o'rindagi bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi xodimning belgilama bo'yicha baholashda layoqatlik bo'lmaslik dilosi. 2026 yili 2 oyda Altay viloyatlik qatnash transport idorasi yo'l transport tijorati bilan shug'ullanganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, yana 2 xil xodim, ya'ni asoslik mas'ul kishi va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi kenishga olmagan yo'l transport korxonalarini radga turg'izib tekshirganda, Ko'ktoqay nohiyasidagi ma'lum shirkatning bexatarlikni boshqaruvchisi Wang XX ning bexatarlik bo'yicha baholash o'tib, munosib layoqatlik kenishkisiga erishmaganligini. Bu shirkatda bexatarlikni boshqaruvchining belgilama bo'yicha baholashda layoqatlik bo'lmaslikdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligini bayqagan. Bu qilmish Jungho Xalq Jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 27 moddasining 2 tarmog'idagi belgilamaga xilof bo'lgan. Yo'l transport korxonalarining asoslik mas'ullari va bexatar ishlab chiqarishning boshqaruvchilarini bexatarlik bo'yicha baholash boshqarish chorasining 7 moddasiga asosan yo'l transport korxonalarining asoslik mas'uli va bexatar ishlab chiqarishning boshqaruvchilari yo'l transport bexatar ishlab chiqarishiga aloqador xizmat bilan shug'ullanib 6 oy ichida bexatarlik baholashiga qatnashishi ham 1 yil ichida baholashda layoqatlik bo'lishi kerak. Jungho Xalq Jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 97 moddasining 2 tarmoqchisi Shinjong Uyg'ur avtonom rayoni Shinjong ishlab chiqarish qurilish bintonining qatnash transport ma'muriy jazo o'lchash huquqi o'lchamining 63 tarmoqidagi odatdagi qilmish to'g'risidagi belgilamaga asosan ishlab chiqarish tijorat o'rnining asosiy mas'uli bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchisi ichidagi bir kishi qatnash transport mas'ul tarmog'ining baholashida layoqatlik bo'lmagan hamda vaqtida tuzatgan bo'lsa 10,000 yuandan tuman jarimani qo'yiladi. Altay viloyatlik qatnash transport idorasi qonun bo'yicha Ko'ktoqay nohiyasidagi ma'lum shirkatni suruk ichida tuzatishga buyurdi ham 10,000 yuan jarimani qo'ydi. 2-chi dilo misoli Altay shahridagi ma'lum shirkat ishlab chiqarish tijorat o'rnining asoslik mas'ulining belgilama bo'yicha baholashda layoqatlik bo'lmaslik dilosi. 2026 yili 2 oyda Altay viloyatlik qatnash transport idorasi yo'l transport tijorati bilan shug'ullanganiga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, yana 2 xil xodim, ya'ni asoslik mas'ul kishi va bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi kenishga olmagan yo'l transport korxonalarini radga turg'izib tekshirganda Altay shahridagi ma'lum shirkatning asoslik mas'uli Ma XX ning bexatarlik bo'yicha baholashda munosib kenishkiga erishmaganligi. Bu shirkatda asoslik mas'ul kishining belgilama bo'yicha baholashda layoqatlik bo'lmaslikdek qonunga xilof qilmishning saqlanganligini bayqagan. Bu kılmış Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 27. maddesinin 2. tarmakadaki belgelemeye hılap bulgan. Yol transport karxanalarının asaslık mesulleri ve bir hatar işlep çıkırışının başkurguçularını bir hatarlık boyunca bahalaş, başkuruş çağrısının 7. maddesine asasen yol transport karxanalarının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırışının başkurguçları yol transport bir hatar işlep çıkırışına alakadar hizmet bilen şugulunup, 6 ay içinde bir hatarlık bahalışığı katnişişi. Hem bir yıl içinde bahalaşta layakatlık buluşu gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 97. maddesinin 2. tarmakçısı. Şincan Uygur Atunum Rayını, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı'nın katnaş transport memuri caza ölçeş hukuki ölçümünün 63. tarmakadaki adetki kılmış doğrusudaki belgelemeye asasen işlep çıkırış ticaret oranının asaslık mesulü, bir hatar işlep çıkırışının başkurgucusu işçideki bir kişi katnaş transport mesul tarmakının bahalışı da layakatlik bulmagan hem de vaktada tüzetken bolsa onun yanın tömen cerimanı koyuludu. Altay Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi Kanun boyunca Altay şehirdeki malum şirketini sürük işçi de tüzetişki buyurdu. Hem 10 bin yen cerimanı koydu. Üçüncü dilo misali. Altay şehirdeki malum şirkette işlep çıkırış, ticaret oranının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırışının başkurgucusu belgeleme boyunca bahalaşta layakatlik bulmaslık dilosu saklanan. 2026 yılı 2. ayda Altay Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi yol transport ticareti bilen şugullanğınıga bir yıldın aşkan bolsumu yanıla iki hıl hadim yani asaslık mesul kişi ve bir hatar işlep çıkırışının başkurguçi kenişki almagan yol transport karxanalarını retke turguzup tekşürgende Altay şehirdeki malum şirketinin asaslık mesulü YXX ve bir hatarlıkının başkurguçisi MAXX'nin bir hatarlık boyunca bahalaşta layakatlik bulup münasip kenişkige erişme gellikini. Bu şirkette asaslık mesul kişi ve bir hatarlıkının başkurguçu da belgeleme boyunca bahalaşta layakatlik bulmaslık tek kanunlu hılap kılmışının saklanğalıkını baykıgan. Bu kılmış Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 27. maddesinin 2. tarmakadaki belgelemeye hılap bulgan. Yol transport karxanalarının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırışının başkurguçularını bir hatarlık boyunca bahalaş, başkuruş çağrısının 7. maddesine asasen yol transport karxanalarının asaslık mesulü ve bir hatar işlep çıkırış başkurguçu hadimleri yol transport bir hatar işlep çıkırışına alakadar hizmet bilen şugulunup 6 ay içinde bir hatarlık boyunca bahalaşkı katnişi. Hem de bir yıl içinde bahalaşta layakatlik buluşu gerek. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bir hatar işlep çıkırış kanununun 97. maddesinin 2. tarmakçısı. Şincan Uygur Avtonom Rayonu Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı'nın katnaş transport memuri caza ölçeş hukuki ölçümünün 63. tarmakadaki kılmışı bir kadar eğir buluş doğrusudaki belgelemeye asasen İşlep çıkırış ticaret oranlarının asaslık mesulü, bir hatar işlep çıkırışının başkurgucusunun işkiden artıkı katnaş transport mesul tarmakının bahalışı da layakatlik bulmagan, hem de vaktini tüzetken bolsa 10 bin yönden yukarı, 100 bin yönden tömen cerimanı koyuludu. Altay Vilayetlik Katnaş Transport İdarisi Kanun boyunca Altay şehirdeki malum şirketini sürük içi de tüzetişki buyurdu. Hem 20 bin yen halık pulu cerimanı koydu. Yukarıki 3 dilo kısmen yol transport karxanalarının bir hatar işlep çıkırıştaki asası gevdi mesuliyetini bulgan tonuşunun cahidi bulmağalıkı. Ticaretke ehmiyet verip başkuruşka sel karıştak gevdilik meselelerinin saklanğalıkını eks ettirip bedi. Karxananın asaslık mesulleri ve bir hatar işlep çıkırışını başkurgucusu karxananın bir hatar işlep çıkırışıdaki birinci müdafiye liniyası bulup belgelengen vakt içinde bahalaştın ötmeyle iş ornuğa çıkıp mesuliyetini ada kılgan. Bu karxananın bir hatarlıktan başkuruş sistemisi de menbedin yoçuk barlıkıdın direk biridir. hadisi yüz bergen haman akıbetini mölçerleştez. Her kaysi yol transport karxalları bununın ibret ilip asaslık mesul kişi ve bihater işlep çıkırışının başkurgutusunun belgilengen muddet işçide bihaterlik boyunca bahalaşkı katnışış hem layakatlik kenişkisige erişiştek kanunlu belgilengen mecburiyetini katık emelleştirip hakiki türde bihater işlep çıkırış mesuliyetini adem geçe iş ornugacı emelleştirip yol transport bihaterlik müdafiyesi hepini tüptün müstehkemleş gerek.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
5: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
5: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
6: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl tarakku torgu çıkarıldı.
4: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləysiz.
7: AI akıl tarakku oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
8: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysiz.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüb Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
8: Mezirlik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
5: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
1: Hürmetlik Radyo Ağın'da koçula. Әнді, Апыдыл Мұранымызғы 16 шәәрінің кәлгісі 24 сәтлік аварайдың мәлімат аңылытымыз. Үрімшіде азырақ ямур еғіп, кен хава болытлынылды. Температура 25-30 селсия градус құча, 4-5 бал ғарбі шымалы шамалы чықыды. Алтайда азырақ ямур еғіп, кен хава болытлынылды. Температура 13-30 селсия градус құча. Чөчекте азырақ ямур еғіп, кен хава болытлынылды. Температура 20-34 селсия градус құча. Ғолжыда Hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıyordu. Temperatura 20-32 Celsius derece kuşa. Bortlarda hava bulutlu. Temperatura 20-35 Celsius derece kuşa. Karamayda hava bulutlu. Temperatura 26-36 Celsius derece kuşa. Kütünde azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 26-35 Celsius derece kuşa. Şihanzıda azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 24-34 Celsius derece kuşa. Sancıda hava tutuk. Temperatura 16-34 Celsius derece kuşa. Kumulda hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21-38 Celsius derece kuşa. Turpanda hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 29-41 Celsius derece kuşa. Korulda hava bulutlu bulup kin azırak yağmur yağıyordu. Temperatura 21-36 Celsius derece kuşa. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 16-26 Celsius derece kuşa. Atış'ta azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 16-26 Celsius derece kuşa. Kaşkar'da azırak yağmur yağıyordu. Temperatura 16-27 Celsius derece kuşa. Xotan'da azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 17-24 Celsius derece kuşa. Ürümçi'de azırak yağmur yağıp kin hava bulutlu. Temperatura 25-30 Celsius derece kuşu buludu. 4-5 bal garbi şimal şamalı çıkıdı.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının qanun sizge hemrah programımız boyunca anlıqçı bəduq. Texmin köp məzmunlarını

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısının anlayışlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tümendeki məzmurları da anlayış birimiz.
1: Güllanı vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizde Altay şehrinin Alaqaq Bazırı Toruğay T. Yaylıqının şiiri mənzirisi kişini məbdun qılıdu digən məzmun diktinlarda buludu.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde 1. yıl ordinağı erişkici Mehmetcan Ömer yezi kentlerin güllendiriş üçün rolunu davamlı cari kıldırışına kalaydı. Kigiz ö yasaçının bazırını çıkırıp etken Tekes Nayisi'deki 2000 yıllarda tuğulgan kız Sevli Çalkar digen mezmurlar dektanları buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçullar sahibimizde 9. növetlik cümle.

0: Radyo Anguçla. Tomuz mezgilde menzirsi güzel yol boyu tağ gülleri pürekleb, içilip meyin şamal çıkıp durduğun Altay kum taş yolunu boylap alğı ilgirleb, Altay şehrinin alık kak bazırının işkirsik kelgende. Ezelden turnular toktaydıgan cay digen güzel nam bar, Torgaydi yaylıkı gıyıp barıl bulud. Bu şimali yazlık çarpıçılık meydanının deniz yüzünün oturucu egizliği 1400 metreden 2000 metre gıçı bulup, egiz tak çimliği payandazdak yiyilgan. Bulut denizi seherdeki tumallar bilen hıra cilvilinip durattı. Yerik taş ormini şuanfanşen teğ katarlık tabi menzirler girelişip targalgan bulup, kişini hayacanla salıdığan tağ derya menzirisi şekillengen idi. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizi köpçülükke Torgaydi yaylıkının şehri menzirisi doğrusu sözlep birimiz.
1: Torgaydi çarvıçılar evlat mu evlat su, otçöp koğuluşup ultraklaşkan makan bulup uzunluğu 100 kilometreden aşıdığan yaylak köçüş yolu yaylaktaki kadimden tartıp özgermeye gelgen turmuş menzirisiydi. Her yılı 4. ayının oturulurdan başlap çarvıçıları padıllarını aydap, Alaqaqtiki kişilik turalğudan yolga çıkıp, Sayırsan, Çauqat, Suvat Qatarlıq köplegen otlaqlardan aylanıp yürüp, bir netçe ay vaqt serip kılıp, su, otçöp mol, güzel, Torgaydi yazlıq yaylıqıga barıdı. 9-cı ayda köz şamali tedirci çıkışkı başlaganda, andın belgelengen liniyanı boylap, tertiplik Kaytıp, bir yıllık yaylak köçüş yep kalıqsını tamamlaydıgan bolup, uzak yaylak köçüş musabısıga çarbıçılarının turmuş akıl parazdi ve örp adetleri yüklengen edi.
0: Özgeçi ekologiya ve adımiyet baylıqı tayınıp, Alaqaq bazırı Altay kum taş yolduk hatnaş başlanış ilip kelgen sayat turistini çan tutup, dala heşemetlik lagir berpa kılıp, yaylakının zamanıvi hayatı küçün urgutti. Lagırgı girerleştirip caylaştırılgan alem boşluğu bölümcüsü bilen kigiz öy bir-biri bilen şundak yaraşkan. 330 kvadrat metrelik haz aşkana adi körken bulup, mükemmel bulgan su, tok, yol, bulgama çıkırış katarlıq ul eslerler sayacılarını yaylaq menzirsizin huzurunuş bilen bile zamanıvi turmuşunun kolaylıklıqıdın bəhrmən kılattı.
1: Lagırnın mesulü Yang Shufen mundak tonuşturdu. Lagırda dala heşemetlik konalğısı, örp adet medeniyeti, yenik ekspedisiyeni birleştiriş niyatı kılıp, zamanevi sayahat, konalğını sınaş bilen yaylak menzirisini çoğunkur birleştirdik. Çarvıçılara aile ziyaretti, yaylak tetkikat karakterlik ögünüşi, at etirti seylisi, örp adet oyini katarlık sayahat türleri sayahatçilerge şu çayının örp adet medeniyetini eskildirdi. Arkan bilen bağlaqlıq ısık hava şari, söret şekildeki devigatillik, yelkenlik paraşüt qatarlıq türler sayahatçilerini boşlukta güzel mənzirlerden qan qüce uzurlandırdı. O mundaq dedi, sayahatçiler yaylaqlar arasıda seyli qilip, egiz tağdaki çarvıcılık meydanlarının heyvetliklikini çökme sınap uzurlanıp, yaylaq sayahatinin celibkarlıqını eskildi. Lager sayahatçilere Altay kum taş yolu da aram alıdıgan ve çoğunkur hes kılıdıgan aldın tallaydıgan cay bulup kaldı.
0: Alaqaq Bazarlık Parti Komitetinin şucisi Liu Xin Liang mondaq tonuşturdu. Türk orlişi ve ticareti de baştan ahır amının kırımını aşırış türkü buluş baş orungu koyulup dekkalar bilen alaqı bağlaş dekkaların yetekleş mekanizmi takamullaştırılıp 60 yakın her millet amının mukim işgı orulışı türkü bolduk. İlgiri çarı bir çıkı tayınıp durmuş keçirilgan çarıçılar işgı aldıdılar sayat tamı kıyaylaydıgan boldu.
1: Lager yine etraptaki çarvıçılar bilen birleşip kelipleşkan at etirdi teşkildigende çarvıçıları atlarını paykılıp ticaretke katnaştırsa lager sayahatçilerini odullaştırış ve maharet boyuca terbiyeleşke mesul buldu. Yaylakta at miniştürü kızlık noktalık sayahat türüge aylandı.

0: mezgilde bir ot bir günde çarvıçılarga 200 yuandan 300 yuan geçe kirim elip geledigan bulup çarvıçı kimbat anikan mundaq dedi. Lagerda işlep ayda muqim kirimge erişdim. Yana yeni maharet ögüneleymen. Küllürüm bargan sıri yakşılınıvatıdı.
1: Alkak pazarı uzak mezgilik terakkiyatını közlep medeniyet sayahat kesip zincirini sıcıl uzartıp sınaş kesip altını beyitti. Şucayı örp adet medeniyeti bu iç aile ziyaret noktası berpa kılıp has kigiz öylerini özgertip etken çay teyirlaş, kigiz itiş, keşt tikiş, nan yıkış, katarlık sınaş türlerini yolu koşunu pilal edin. Bunun başka lagırının menzir körüş orunda yine Rijal, Cinşen, Yezgilik, Has mesulatlarını körgezme kılıp, seytiş noktası tersiz kılıp, çarpışlarını yayma orunu bilen ayaksız temirlep, kolda işlengen süt mesulatları, keşlengen hurum buyumlar, cigan mesulatları hatarlıklarını körgezme kılıp, seytip, Yezgilik, Has mesulatlarının sırtlı seytiliş yollarını kena itip, yaylaktı ki, her bir baylıkını en zor kıymetini koyup veriş imkaniyetine iyi kıldı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun basar öycai çekliş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dokturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarhıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta oldurup, seferinizde hemra boludu. Herkes hep bazen...

0: Ərləri, olma əp hazırdın, sılu şitin əp detalını çürüb, sərxil məzmulladın huzurunun.
1: Yeşil tağlarğı nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğı makallışıb, bu tıprağını gülləndürümüz. Ər kişi qəlbədə bardur şundaq bir parçı yer. Munbet Tıprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılarına batıqın anlaşıncağın radyo televiziya stansına Munbet Tıprak programımız. Emdi deyiktiğine yezi iyilik yezi deyik kallarına alaqlar uçurladı bu olsun.

6 айның 25-ші күні басталған 9-ші нөбетлік Жұңғы Азия Еуропа көргәзмесінің түрлік тәйірлік қызметтері тәртіплік ілгірі сүріліп, көргәзмеде тұңғыш қытым хас әбзел кәсіпләр бойынша ашылық кәсіби көргәзім районы тәсіс қылынды. Төменде қысқартылып, ашылық кәсіби көргәзім районы дейілді. Нөбетте ашылық кәсіби көргәзім районының көргәзмені орналастыруш, көргәзім орнығы хиридар чақырыш, пәлиет тәйірлік қызметтері умумйүзілік аяқлашты. Açlık kesbi körgezme rayonu memleket bu içe ela süpertlik diye kançılık çarvışlık mesulatları muhim teminat bazının stratejilik uğrun bekitmesini asas kılıp, Şincan, Asya, Avrupa, Altın Yolu ve Garipki iç bitiştiki körük beşi istihkamı evzellikle getayınıp, açlık yak işlep çıkarış seyitişini odulaştırış, pen teknika almaştırış, halkara soğudunu bergevleştiriş süpsi berpa kılıdı. Açlık kesbi körgezme rayonunun körgezme külümü 5000 kvadrat metreden açılgan bulup, 3 çok yadroluk körgezme bölüküge ayrılgan. Bunun için de isil, açlık, yağ, yemeklikleri ve inçik pişiklangan mesulatlar bölüküde Şincan'a yardım bir vatkan ülke şehirler. Açlık alakadar merkez karhanları hem Şincan içi bin tüvenin ela süpetlik açlık yağ mesulatları merkezlik körgezme kılınıp, yeşil organik coğrafiyelik belge hem Cungo'daki yakşı Açlık yağ, Şincan'daki yakış açlık yağ etraf namısı gibi erişken mesulatlar noktluk namayan kılındı. Zamanıvi açlık işlep çıkırış maşını cabdukları bölükede dikkat açlık yağ kesbine ekli iktidarlaştırıp derecesini öz türüşkü merkezleştirilip ekli iktidarlık saklaş optimatlaşkan un tartış inçik pişiklap işlep çıkırış liniyaz katarlık aldın katardaki cabduklar körgezme kılındı. Açlık pen tekniki neticeleri bölükede Ali Mektep pen tetkikat oralarının açlıkını yeşil saklaş, açlık yağ süpütünü yakşılaş. Koşumca mesulatlardan universal paylanış katarlık sahalardaki yığınlık yaratış neticeleri merkezlik körgezme kılınıp, pen tetkikat neticelerinin emeliyleşip kesiplişişe güç koşuludu. Nöbette açlık körgezme rayonu bütün memleketteki cemi 376 oranı körgezmeye katınışka gelip kılıp, 921 hıl türlük körgezme buyumunu topladı. Körgez mezgilde başlamçı açlık karhalarının Şincan sepir paliyeti maz kademli kanat yaydırılgan bulup, Hınan, Senşi, Hubey Katarlık caylardaki açlık karhanları Sancı Oblasti, Aksu Vilayet Katarlık caylarına çoğun çöküp, kesip baylıkını udulaştırdı.

Yakında Bingtuan'ın yezigilik yadroluk ötkülü gocum kılıç türü, Bingtuan'ın pen teknik meksus türü ve ıksasları meksus türünün koluşta, devletimizden hayatlık ilmi bilen çarvı neslini yetiştiriş sahasında bir türlük açkışlık bösüş kol keltürüldü. Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi Çarva Mal Doktorluk Tetkikat Orunun Tetkikatçısı Joe Ping kolektifi yetiştirgen CD46 geni delcaydı çıkır bitilgen Çimozay muhabbiyatlık tuğuldu hem sağlam üzbitildi. Bu devletimizin keselgi takabül durup nesil yetiştiriş yadroluk tekniğinin kısada açıkçılık bir kadem taşlık alakadın diyerek buyurdu. Bu alaydı mozay Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi Huayu tecrübe bazı dünyaya geldi. Kolektifinin yadroluk azası Wang Limin'in tanıştırışça ular gen tehrirleş tekniksi bilen mikroskop arkalık okul kılıç tekniksini birleştirip bu arkalık mozaygın münasifetlik iç sürüş kesilgi karta tabi imun küçük bir işlegan.

0: 2026-yılın 9-cu günü düşdən keyin Nanyang şəhərinin temperaturası 0 Selsiya qradusqa düşüb qaldı. Көл бойыда сәйлі қылыватқан Жан Шаопин тұйықсыз құтқызышқы чақырған авазын аңлап, аваз шыққан тарапке қарап ұшқанда күйігіріп, қырғақтың 7-8 метр ерақлықтыке көлді бір қызның бәдінінің 20-дін көпірәкінің мұзлық суғы түшіп кеткелдігіне. Пақат бір қолы білән жинінің барыжы тіркіш ватқалықыны көрді. Әхвалы ентайын қатарлық еді. Жан Шаопиннің қаллысыда үлгірмейдіған болдым деген қиял пайда болып, келін пақтылық чапыны вә айығыны селішкі үлгірмейла 2-3 метр егізліктіке көріктін суғы сәкірді. Көзіні жұмып ашқыча оның бүтін бәдіні мұзда көл сүйеге челініп, соңақтың өтідіған соғық оны тұнжықтырып қойғылы аз қалды. Пұтқолыры пичақ білін тілғандәк ағырып кетті. Lekin onun könlüde faqat birli iş, adamın hayatıga münasibetlik iş, derhal adam qutquzish bar idi. Zhang Xiaoping tezlikte üzüp kızının yeniga berip, balanın beşini su yüzüge kötürdi. Biroq suğı çılangandan keyinki eğir kiyim, soñaktan ötidigan qahratan soğuqta onun su üzüşi en tayin taski tüşdi. Қайтыдыған 7-8 метр арылық қоя чексіз ирақтәк белінді. Соғық соғы чылынып мағдұрыдың кетайдап қалды. О, үш кетім соғы үйтіп алды. Ишкі кетім ғалыдың кетіп, қыз балы білән тәң чөкіп кетті. Лекін о, яныла балыны чын тұтты. Бәрдашлық берін, азырлы етіп барымыз. O, kız balığı ilham bərgəş, çişini çişləb bərdaşlıq bərdi. 14 yıllıq hərbilik hayatıda taulıqan, məngü vaz keçməslik etqadi onunğa başdan axır tərək boldi. Ən axırıda, Jan Xiaoping Qaysar iradısıgı tayinib, kızını qırğaq boyuğu sörəb çıqardı. Kızğın amının yardımı da...
1: Jan Xəbərlər proqramımızını anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 22-ci günü, düşənbə.
2: Aval, havar ayığı nəzər selib baxaylı. Bugün keçidin ət günüzgecə Cənubi Şincanın köp qısım cayları və Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayətinin Tağlıq rayonu, Altay vilayəti, Şiqənzi şəhərinin Cənubidəki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin Tağlıq rayonu, Sancı oblastının Tağlıq rayonu, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğır, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Tianjin'ın şimali etki, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarında 35 Selsiya qradusun aşıdığan yuqarı temperaturlu havarayı görülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava bulutluq bolub, tövən temperatura 23 Selsiya qradus, yuqarı temperatura 31 Selsiya qradus bolud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çin Şaucan Erkin Tunyaz, Dövlət Turubu Toğru Quroyunun baş müdiri Zhang Wei bilən görüşdi.
2: Yipək yolu su təcrübəxanısı, Abdonum rayonunun üçtürlük çoğun pənd texniki türünü mərkəzlik başlab, su baylıqını tənşəb, təqsimləb, payılınış bilən ekologiyanın qoğdaşının maz tərəqiyatıdaki real qeyin məsillərini əl qılışını oturğa qoydu.
1: 9-cü növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzməsi başlanış aldıda durmaqda. Hər qaysı çaylardakı körgəzməki qatnışdığın karxalla təyyarlıq xismətini bütün küç bilən yaxşı işləməkdə.
2: Dömü bayramlıq dəm iliş məzgildə Abdonum rayonunun istimal bazarları abadlışıb canlandı. Noxtlıq közdüb ölçəngən parisi etiş, yemək işmək karxallarının seti somisi bultur qoxşaş məzgildəkidən 4.10% daşdı.
1: Yel oblasti təminat soğudu bilən mədəniyyət sayəçilik yuğurulğan əndizini icadi bərpa qılıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb, bütün məmlikətki yüzləndirdi.
2: Şincanın toluqsız otur məktəb oqs səviyyəsi imtihanı rəsmi başlandı. Əndi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin

0: Bazar təminatının yetərlik buluşu, ağalarının tamak üstlerdeki yemeklilerinin özlüksüz yiyen buluşuğa əqiqi kapalatlı kıldıq. Dönbu bayramdan burun Abdonum rayonluq soğuk işler nazardı Şimali Şincan, Şarkı Şincan, Canobi Şincan'daki 14 bulayet obla şehirdeki 38 mezlik tağımlar soğudigirini öz işe kalan 2026 yıllık Şincan yazbəslik mezlik tağımları xeritisini ilan kıldı. Hem de Beyimtun Soğut İşleri İdarisi bilen birlikte 6. ayının 18. gündün 20. günü gece Ürümçi, Sancı, Turpan, Şeyhansın ibaret 4 ayda bir şehirde bir xil tem buluş, tem arqılıq 4 şehirini tutaştırış temisidiki Şencan 2026 yıllık Beyimtun bilen yerlikteki 4 şehir uşaq yemeklikler yığılışı pahaliyetini birleşip hareketlenip ötközdi. 4 aydaki 300 yakın sodiger faaliyetge katnışıp, Beyimtun bilen yerliknin köp kıllık yemek işmek medeniyetini namayan kıldı. Sancı şehirlik yemek işmek cemiyetinin başlığı Şaugan tonuşturup mıdak dedi. Sancıdaki şöbü faaliyet meydanımızda asaslıqı körgülü buluduğun gayri maddi medeniyet mıraslarını namayan kılıp, cemi 60 neci yemek işmek rayonu 100 neci kıl uşaq yemeklik türü tesis kıldı. Nak meydanda hem Türkiye halkısını köpeyt keşke şehir ağaları kilip körüplü kalmay, yana yoğgav, zonzni, kol silip tügüşünü sinedi. Cayla öz cayının özgücü baylıqı ve musabıqı pahaliyyatlarını çördü. Bilet köyüdeki ıksadi endisinin yol koyup, soda, medeniyet, sayahacilik, tenterbiye istimalının yoğuruluşuğa, özgücü məsulat, yemek işme katarlıq istimalı türkü oldu. Tarbağatay 20 musabilik marafon çüyürüş musabıqısı 6 ayının 21 günü Çöcek şəhərinin Çençuanxu meydanında başlandı. Memleketin arkayısı cahilirden gelgen 3000'dan artıq mahir Çöcek şəhərgi cəm buldu. Şöcək bir numar tahtısı bilen Tarbağatay bulaydı da qanğucu oynaştak bütün rayon hukuk mənbədinin bəhirliniş pahaliyetini mas qadamda yol qoyup, musabıqıgı katnışış ispatı bilen köp cahitki mənzira yollarga əksiz kiriş etibari, əmkarlaşqan mekman saraylarının məxsus etibari, özgeci yemek kişmek istimal etibarının bəhirman buluşunu yol qoyup, musabıqıgı katnışış, səyli sayahat qiliş, istirahatını bir punk şeklidi sınaşını işqaşırdı. Musabıqıgı katnışqan mayeri Əlqar Kunduz mındaq dedi. Bir parça numar tahtısı bilenle mənzira yollarını sayılı sayahat kılgılı yatak damak itibarının bəhirmen bolğulu bol edikken. Yani məxsus çıqra halkıgan sayahat lengiyası təsis kılınıbdu. Musabıqını tamamlıqan nengen sayılı sayahat kılsaq her işkilisigi dəxil yetmeydu.
1: Stansımız xabri. Bu yıl kirgendim uyan el oblastı Abdonum rayonunun təminat soğudu tor noktalarını mənzir rayonu kirgüzüş məxsus hərəkətini pahalı əməliyyeleştirib, təminat soğudu bilən mədəniyyət sayahat yuğurulğan, tərəqiyyat əndisini icadi bərpa qılıb, oblastıki 4A dərəcilikdən yuxarı mənzir rayonlarını təminat soğuda mədəniyyət sayahat tor noktalar bilən toluq qaplaşını işğa aşırıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb bütün məmlikətki yüzləndirdi. Demiriş küllerde tekes nayazdı ki, Lice təminat soda mədəniyyat sayahat ölügi ponkit noktalarda kuruq meyve, süt, əsəl məsulatları və özgeçə xəliq örp adeti mədəniyyat icadiyyat məsulatları közünü qamaşdırıb, nurğun sayahatçını qədimini toq tutub, tallab seti verişki cəlib qaldı. Təminat sodi kooperatifi sayahatçilərinin səpərdi mal seti olğanda elib yürüşü qolaysız bolıştək məsəlini əl qiliş üçün, Əməli dükanda sınaş bilen tordu bivasit setiş birleştirilgen qoş liniyarlık ticaret endisini icadi yolu koydu. Sayahatçilere nəx meydanda əksiz tetip yıqış, əqiqi görünüşte daka qılış, yezgilik məsulatlarının süpitini bivasit yez qılış imkaniyeti yartıp verdi. Tordu bivasit görüntüsü setiş, tor dükanlarına tayınıp setiş yollarını kengaytış, yana 100 yengi yazsa poştakını kötürüp etiş, bütün memleket boyunca bevasitə yetkizib veriş mülazimeti bilen təminləb, sayahatçilərini iqtidar, baha nisbəti yuqarı bolğan ilinin özgeç məsulatlarını seti veriş imkaniyeti iyi qılıblı qalmay, yana dehqan çarvıçılar və kooperatiflar üçün muqum sırtqı seti süpsi hazırlab verdi. En huyluq sayahatçı Pən Əfendi memleketinin her qaysı şəhərlərgi bevasitə yetkizib mülazimetidən intayın razı boldı. O mındaq dedi. Yerlik özgeç mesulatlardan azırak seti balsak, poştadın bir vasıtı yetküzüp verdiken, çok küçük somkularga kaçılıp elip ketişimizden haceti yokken,

0: Bu səfərimizə nurgun qolaylıq elib gəldi. Növbətə Tikəs nahiyəsi, Təyicitən, Lice, Ağtaş Qız Çoxusu qatarlıq mədəniyyət səyahət meydanı sorulurda. Təminat soda mədəniyyət səyahət körgəzmi qılıb setiş punkt noxtışdın 9-nı qurdu. Yakında yana Çonquştay Mənzil rayonunda təminat soda mədəniyyət səyahət körgəzmi qılıb setiş punkt noxtışını qurub. Nahiyə rayonundaki yadroluq Mənzil rayonlarını toluq qaplaşını iş qaşırışını pilalladı. Tekes Naya, Sılu Yidu Elektronluk Soğudu Şirketi'nin baş direktörü Çın Yuan Yuan tonuşturup mındak dedi. Yüz yuan giyese poştakını götürüp dişte ki halkı kolay mulazimetini yolu koygan deyken sayıhatçılarının itiraf kılıç derecesi nayeti yukarı oldu. Bu hem Menzir rayonunun mulazimet sübütünü östürdü. Hem bu yerinin özgeç yezgilik mesulatlarının sırt kısetilişine ünümlük türtükü oldu. Tokstara nayası təminat soda tor noktalarını, Mənzir rayonu kırgızış hizmetini umumi yüzlük algı sürdü. Çaçı Mənzir rayonu təminat soda özgüçe bir setiş dükkanı da kol dişlenigen koyu yunu kigiz medeniyet icat etti. Yerlik göç mesulatları, özgüçe çay katarlık, yüz kıldın artık yerlik yakşı mesulat bar bulup, ticaret başlagandan bu yan künigi otları hesap bilen, 1300 adım kıtımdın artık sayahatçı kütüb aldı. Özgüçe, kol, hüner, medeniyet, icadiyet mesulatları sıcıl yakşı setilip, Mənzir rayonunun medeniyet sayahat istimali ünümlük callandı. Sayahatçı Yang Danhua mındak dedi. Yerlik yezgilik, ela süpetlik özgeç mesulatla dükkanına ayrılıp çıktık. Dükkanda kol hüner buyumları özgeç mesulatla, yerlik yezgilik mesulatlar diyendek mesulat türleri bir kadar toluk iken, bağısı mı muvaffık iken. Tokstaran ayası Çaçı Mənzil rayonu, təminat sodu özgeç bir bas setiş dükkanının başlığı Maçiyen muhberi gımındak dedi. Dükkanımızda mesulatlarının türü intayını köp, netçi yüz kılığı yetidu. Her günü kelgen sayacılarının hemisi vanhun, kozu, korçak, ya ki kol dişlengen her kıl koyu yönü, kigiz boyunlarını algılı kilidu. Her günü digidek teminleş, ihtiyacını kandıralmayı vatıdu. Yeloblast'ı bu yıl Teminat Sodi Kooperatifi Poşta Mənzil rayonu birleşip hareketlilmiş mekanizmini umumi yüzlük yolu koyup yezgilik mesulatlarını setiş poşta arkalık yetküzüp veriş. Halkı kolay mulazimet katırlık köptürlük iktidarını biriktirip talap seti veriş uğraş yetküzüp verişten ibaret bir punkit şekildeki mulazimetini yolu koydu. Hazırlıkça oblast boyunca 4A derecelikten yukarı Mənzil rayonları da təminat soda mədəniyyət səyahət ticaret tor noktasından 16'sı kurulup ilinin 100 kıldın artık yerlik yezgilik özgeç mesulatı cazı tızıldı. Bunun başka el oblastı yana təminat soda kooperatifi kooperatif dehqanla birleştirilgen menfaatın ortak bahirleniş mekanizmi bərpa kılıp Cansu ilinin Şincan'ı yardım veriş baylıqıdan faydalanıp Eli Salimi diyen rayon ammavi markasını yaratıp, setiş sommasını 49 milyon 700 bin yuandan aşırıp, 1500'ye yakın kişinin iş kurulışı türtki bulup, yezikken kesiflerinin yokur sıfatlık terakiyatı küçük koştu.
1: Әмді бейгір муаббәтке толған тияншан, Шенжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станысымыз мұхбері Ван Дун хабар қылуды. Ақтуна кесе Жанши өлкісінің ярдан беріші арқылық құлалчылық өнер сәнетінің сәвгесіне омам көзлі көстірді. Саяхәчілікнің абат пәсілді Ақтуна кесінің барын кесідге мұрас сапал бұйым қол өнербәнчілік кооперативімі сапал бұйым сетішінің алтын мәзгіліге кірді. Торды сетіліші яқшы болыплы қалмай, нұрғын саяхәчі атайтын нәқ мейданы келіп заказ қылды. Әмді сапал бұйымларыны ясашын сынап бақты. Жаңшылық саяхатчы Рэнью мұндақ деді. Бәк чырайлық кен, әммені алғым келіп кетті. Чәйнек, чіне, тәқс қатарлықларыны, тұрмыш дешілесім, қалғаларыны, тұққаларығы соғы қылсам, әхмиятлік болға дәк. Ақтуна ясының құлалчылығы, Абдуным район дәрежілік, ғайри мадди мәдәниет мұрасы бәкелік түрі. Жаңши өлкісінің Шенжанғы ярдан беріш құмандалық штабы Шенжанғы ярдан беріш жәрянада кооперативінің заманви үскіні сетивіліш, құмданны өлчәмні қылып өзгертіш үчін Шенжанғы ярдан беріш мәқсус мәблаға ажыратты. Ақтуна кәсі барын есі шқорылаштырыш әмәлі мәшіқ бар.

0: bo'yicha Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotidagi ulug'lik shahar barpo qilishni qo'lga keltiramiz.
1: Stansimiz qabri. Shenjongning 3 kun davomlashadigan to'liqsiz o'rta maktab o'qish saviyasi imtihoni bugun rasmiy boshlandi. Joylar va aloqador tarmoqlar imtihon beradigan o'quvchilarga yaxshi muhit yaratib berdi. Sabin shahardagi to'liq o'rta maktabga o'rlash imtihoni nuqtasi Sabin shaharlik 1-chi o'rta maktabda ta'sis qilindi. Ettigan soat 9:20 da imtihon beradigan o'quvchilar orqa-orqadan imtihon maydoniga kirib imtihon berdi. Sabin shahardagi qisman o'rin va korxonalar imtihon nuqtasi atrofida mehr shafqat yetkazish bo'yicha imtihon tartibini qo'llash mulozimat nuqtasi ta'sis qilib, imtihon beradigan o'quvchilar va ota-onalarni qulay buyumlar va fidoiylar mulozimati bilan naqsiz ta'minladi. Shinjong Shixi Ma'rif maslahat berish cheklik shirkati Sabin shobasining mas'uli Yin Ruixiang undoq dedi. İmtihan mezgilinde okuğuşlar ve ota-onalar üçün su, sızğuş, qeyrindaş, öçürgüç qatarlıq ciddi kereklik buyumlarını tayarladık. İmtihan bergüci Yin Şuan Kün mındaq dedi. Her bir sualğa astayil muamil qilib, özümnin haqiqi seviyemni salmaqlıq bilen cari qildirup, 3 yıllık əcrimge 100 kilalugidek imtihan bermen. Manas nahiyesi imtihan tertibini qoğdaş endiyesini umum gözlük başladı. Qon ən tarmaqları bütün yürüşlük kapalat layihəsini aldın bir tutaş pilallab düzüb, amallıq saxlaş boyucu aldın iliş, dizgilləş, qatnışını rabalaşdırış qatarlıq türlü kapalat xizmətlərini bir tutaş pilallab çan tutdi. Manas nahili qon ən idarisi qatnış başqırı çoğun ətirtinin muavın başlıqı veyley mındaq dedi. İmtihan noqtısının kırış çıxış eğizi əm ətrafdiki noqtılıq yol böləklərgə saxç küçünü yetərlik oranlaşdırıb, signal berişini çəkləş, başqırış, tizgilləşini qatlıq əməliyiləşdirib, imtihanıqı qatnışlıqın oquqışlarını toşuyduğun optimobilla toxtuğun aman menişki yitəkləb, bəlgilimgi xilab optimobil toxtub qoyuşunu vaxtıda tügütümüz. Şunun bilan birga imtihon beradigan o'quvchilar uchun jiddiy ishlarga taqobul turish yeshil yo'li ichib, yo'lda tasodifiy yuz bergan ahvollarni tez bartaraf qilib, imtihon nuqtasi atrofidagi yo'llarning ravon, tinch bo'lishiga butun kuch bilan kafolat qilamiz. Bortla Mongol Abdunum oblasti bo'yicha jami 4855 o'quvchi imtihonga qatnashdi. Nurg'un ota-ona maktab darvozasi oldida bolalarga madad berdi. O'quvchining opsi Veyling mundaq dedi: Balamning ruhiy holatini yaxshi saqlab, ko'ngildagidek to'liq o'tirib maktabga o'tishni umid qilaman.
2: Shenjong yaxshi joy.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonidagi joylar mo'l madaniyat sayohat faoliyatlarini o'tkazib, yozlik sayohatchilikni sijil jallandirdi. 2026 yıllık Şinjong Eli Tulpar Medeniyet Sayahat Bayramı 6. ayının 20. günü Mongolköre nahiyası Tulpar Sayahat Medeniyet Bağçısı'nda başlandı. Başlanış mürasımında Wenli Tongfeng namlıq Şiçi Tiyatro usulü, Aşu Kızılıran namlıq əsli icadi körünüşlük muzikilik kısıkı tiyatro qatarlıq nomırla növbet bilen orınlandı. Yana çepip ketibatkan tümen tulpar mənzirisi sayahatçilerini heyran kaldırdı. Jansuluk sayahatçı Savukhan'ı mündaq dedi. Çepip gitip atkan tümen tulpar mənzirisi, yana Şinjong'a yardım berip atkan yaşlarının oyunu mende en çoğun təsir kaldırdı. Bu bir neçe yılda Şinjong'nın sayahatçilikini zor küş bilen tərəqi kıldırıp atkanlıqını eniq gördüm. Sırttan kelgen texim köp sayahatçının Şinjong'nın tərəqiyatı ve sayahatçilikini köprak kolluşunu ümit kılımən. Dörbülcü Nayas yakında 2026 yıllık Nadam Yığılışı Medeniyet Tentarbiye Paliyeti ötküzdü. Bu gidimki Nadam Yığılışta okuya yetiş, Moğulcu çilişiş, ot beygisi katarlık yaylaktaki erlerinin 3 maharatı türü tesis kılındı. Musabık meydanında mahirle bir meydanda maharet görsetti. Meydandakile üzülmeyi alkış yanırattı. Bunundan başka Menzir rayonundaki 10 özgeç kigiz öyde gayri maddi medeniyet mirasları körgezimi koridoru yasılıp, kımız içtiş, kigiz tokuş, enenevi göç yemekliklerini tayarlaş, milli kiyim geçek tikiş, at cabduklarını yasaş katarlık, 13 türlük yerlik gayri maddi medeniyet mirasları maharti merkezlik namayan kılındı. Саячы Йилин мындак деди. Бир тараптан гайри маддий маданият мурасларын, кол өнөр буюмдарын көргөзмөсүн, яны бир тараптан эсил адабият санат номерлерин ва окуя этиш, челишиш мусабакаларын көрдүм. Мазмуну интайын мол экен. Ананыви маданиятны якын аралыктан эс кылдым. Кишини интайын аяжанга салды экен. Нах мейдан кайфияты интайын кызды. 13-nji nöwetlik Barkül gairi maddi madaniyet mıraslary, mezilik taamla katta merikisi faaliyeti nurgun sayahatçyny qatnaşyşga jalyp kaldy. Naq meydanda özgeç pusul, naqşy qatarlyk nomerler orunlanyp kalmay, ýene yerlik hogo, qasqan qatlamysy, ämen çöpi, yagaw qatarlyk özgeçe mezilik taamla sayahatçylaryny jalyp kaldy. Hunalyk sayahatçy Ouyang Bo mundaq dedi: "Ämen çöpi ýedim. Rengi bek uçuk, bek çıraylık iken, yine yerlik hogo yedim. Barkölünün mezirisi intayını güzelken, kilip körüp ve kışkı erziydi iken."
1: Stansımız Xavri. 6. ayının 21. günü Şencan'ın dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 5. aylanma musabıqısında 2 meydan el kılgış musabıqı oynaldı. Ürümcü komandası karşı taraf meydanı da Sancı komandasını yendi. Tarbagatay komandası öz meydanında Altay komandası bilen tanışıp kaldı. Musabıkadan ilgiri Sancı komandası karşı taraf meydanında uda iki meydan galibi kılgaşka jangıvarlıkı urgup turatdı. Okşaşlı çokum galibi kılışkı iradı bağlıgan Ürümçi komandası bilen musabıkı başlanıştıla yukarı sıcılıkta tırkışış baskıçıga kirdi. Musabıkı başlanıp 10 minut bolganda Ürümçi komandası aldı bilen bir top kırgızdı. Arkada kalgan Sancı komandası dərhal köp qetim qaytırma ucumu qoydu. Lekin köp qetim top kırgızış pürüstünü kolun berip qoydu. Ahırda Ürümçi komandası işgidi 0 netici bilen qalbi qıldı. Sancı komandası öz meydanda tutup qoygan bolsumu, lekin top mestalarının kızgılıkı suslaşmadı. Sancı komandasının top mestansı Jang Junying mundaq dedi: "Bu 5-nji meydan musabıqı, bir meydanmı qaldırıp qoymay gördüm. Topçılar meydanda naitte can tikip ilişti. Biz körüspusta ularga medet berip, özümizni xel yaşırıp qalgandek es kıldık. Yeniş, yeniliş, vaqtlıq iş, vazgeçmeydigan gayret, en kımmetlik." Yani bir meydan musabıqıda Tarbagatay komandası öz meydanında Altay komandası bilen musabıqılışdı. Musabıqı başlanıp 8 minut bolganda Altay komandası pürsetini çan tutup, vartağı top kırgızıp nomer aldı. Top kırgızış pürsetini ketküzüp koygan Tarbagatay komandası tezden taktikisini tanşıp, vaziyetini mukumlaştırıp, aldıngı 20 meydan musabıqı ahırlıştın burun nomerini tanlaştırıp aldı. Ahırda Altay komandası bilen Tarbagatay komandasının nomeri bir netice bilen mukumlaştı. Tarbagatay komandasının baş terneri Liu Tianxu mundaq dedi: "Aldın kışkı meydanda uhturup koygandan keyin barlıq komanda azaları bir niyette hemkarlaşıp, vaqtida kulaslap meselini tepip çıktık. Emdi sabenge kaytıp bargandan keyin tırışıp meşk kılıp, keyin kışkı meydan musabıqıda netice nomerimizni yeni bir qetim yukarı götürüp, en yaxşı neticini kolgu keltirişke tırışımız."
0: Әнде автоном районымыздагы 16 шәһәрнең хабар айдын мәгълүматын аңлатабыз. Үрүмчи дава булутлык температура 23-тен 31 Цельсия градус куча. Алтайда һава булутлык булып, кийин азрак ямгыр ягыды. Температура 18-тен 30 Цельсия градус куча. Чөчек дава булутлык температура 19-тен 34 Цельсия градус куча. Гулжида азрак ямгыр ягыды. Температура 19-тен 33 Цельсия градус куча. Борталада һава булутлык температура 19-тен 35 Цельсия градус куча. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin echildi. Temperatura 27-dən 35 Selsiya gradus qucha. Kuytun hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-dən 34 Selsiya gradus qucha. Şeyxanzda hava bulutluq bəzidi uçuq. Temperatura 25-dən 32 Selsiya gradus qucha. Sanjida hava bulutluq. Temperatura 25-dən 33 Selsiya gradus qucha. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 37 Selsiya gradus qucha. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30-tan 42 Selsiya gradus qucha. Korlada azraq yoki otrahal yağmur yağdı, temperatura 20-dan 34 Selsiya gradus qucha. Aqsuda hava bulutluk bolup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradus qucha. Atışda hava bulutluk bolup keyin echiladı, temperatura 16-dan 30 Selsiya gradus qucha. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 16-dan 30 Selsiya gradus qucha. Xotanda azraq yoki otrahal yağmur yağdı, temperatura 18-dən 25 Selsiya gradus qucha. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 23-31 Celsius'a kadar sıkıcı bulut.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızla bugünkü Tianshan Youshuan paravallıq boyunca setiviliş programımızın anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasatçı Razıya Zırtali. Programımızda radyo anlıqıcılarımızda memleketimizde istimalçılarının kızgın karşı ilişkiye erişken, Altay'dan kırgızılgın süpetlik məhsulat, Kanas markasıdaki organik tögüsütü talqınını tavsiye kılgalıqımdan nait xursamen, biz bugünkü programımızda Süreyya'nı təklif kıldık. Süreyya radyo anlıqıcılarımızda Kanas markasıdaki organik tögüsütü talqını haqqıda şenci berdi. Süreyya, yaxşımsız?
1: Riyasat, yaxşımsız. Radyo anlıqıcı dostlar, yaxşımsızla. Mən bugün məxsus müşu bizdinki organik tögüsütü talqınımızda Müşe radyo anlıqıcılığa həqsiz tetip bir kişi üçün geldim. Altay kanasütçilikidin Süreyya bulman. Əmdi köpçilik belkim Altay kanasütçilikini şundaqlamış. Kanas, kum, köktaqay qatarlıq caylarını anlap bakan buluşu mümkün. Altay'ninki güzel tağdaryaları altaylıqlarını şundaqla top-top çarolarını ozuqlandırıp gelmekte. Bugün Altay kanasütçilikininki organik tögü üstü talqınını Köpçilikke tavsiye kılalıqalıqımdın, hem əksiz titipi kışka təklif kılalıqalıqımdın, nait xursam mən?
0: Xoş, ondaqda Süreyya bizmişu. Aval, Altay'nın organik tögüsütü toğırsıda bir toxtılı baqaylı mı?
1: Boludu. Köpçilikke məlum, Altay nahaytı bir güzel yer. Altay'ninki şimali kənliki 47 gradus, yani dünya itiraf kılığan süt işlep çıxırıştiki altın belbaqa caylaşıqan. Bu yerde tögüle yoylatıp yıkıldıgan bulup, Tabi ötçöplerininki muşu ozuqlu kıldı, karlıq tağdın ekip çüşken mineral sulanı işçidu. Olaninki sütteyi çıkandak bir bulğunışı uçurmağan sap tabi esil məksulat. Kanasütçilikininki yaylıqı organik, süt mənbəsi organik, pişik.

ishlash jarayonidan tartib organik. Bularning hammasi ham shu hukumatningki munosabatlik organlariningki e'tirof qilishidan o'tgan. Endi organik deganini do'stlarimiz tushunmay qoladi ekan. Organik endi mushu manbasidan boshlab toki mushu yaproq tilimizda aytgan vaqtida tugininki shu yaylaqdagi shu cho'plarni yeyishidan boshlab toki mushu üstü çıkıp üstüne en yukarı hiç kandak bulganmagan çırtçın saklıgıcı madla kıtılmagan

0: Ma neç gündükken alsam paliyet var mı yok mu? Şu an bir sonra peygamber olsanız da tufu urguzgantı.
1: Ha, şu hazır ne kuşun da turuvatkan tok. Hem de bizden ki şu paliyet günümüz 2 günlük kap kaldı. Çünkü ma paliyet ihtimalle asasen 200 kutu 200 kutu tükeyi kap kaldı. Ameliyatta biz hem de bekçe kırak bir el desek. Hem de aldan kıyda mı kıpadık, ma kıyda mı kıpadık. Hem de fırsat ne? Hem de tutu ağalla içi batıdı. Hem de 2 günlük paliyetten kim kap kap kalsa. Şu bir kutusu 598 yenden işçi doğamdı. Onun da paliyet yok. Bir koy hem de ezan çürpemeymiş öyle bizdeki sırtdaki dükkanlarımızın alalayı dömez mi? Eğer o apımız app kapkası amal varmış 2 günden içi de şu 0991-456-7456 desle nim kagan telefon urup zakas kagan çu şu 456-7456 telefon kılıp lan zakas kılıbese mal kuluğu bağganın kiyin tit pekip yarısa kagan istimal kısı buldu yarmay kapkası kaytırıvesi buldu cümü.
0: Makul makul ben aşağı da düşündürüp de koyayım size.
1: Buldu buldu. Makul
2: buldu
1: makul.
2: Selamet bulun. Hayır hoş. Radyo anlıkçı dostumuz ama programımız katnaş kalıqa kaşındakla Süreyya'nın bergen meslehetik rahmet eğitimiz. Demisek mi? Muşu anlıkçılarımız programımızdan başlanıştıla. Sizinki muşu 2 günlük pahaliyetimiz kap kaldı. Belgim 2 gün 1 gün bop gelişim mümkün.
1: Doğru doğru.
2: Anlıkçılarımız tezden zakas kagan bolsa malla tügep getişim mümkün. Bizden kızık liniyalik telefon numarımız 0991-456-7456 0991-456-7456 numaralı telefon kılışı arqılıq tögüstü talqınımızni zakas kılsanlar mı veya ki düşünemegen meselelerini sorsanlar mı bolu da. Demek mi şu radyo anlıqıcılar 996 yuenge 2 halda titim boluqını koşup mi şu 6 kuta tögüstü talqını setip alalaydı. Titim boluqını içip könlüğü yaksa işçi do meselelerini devamlıq içip əpqaz buludu. Eğer könlüğü yakmasa bütün yürüyüş meselelerini bir pomu çıkım kınmay kaytırvesi buludu. Şundak bu?
1: Elbet şundak. Siz bakatmışı 996 yen xeclaplam əsli bahası 3588 yen bolğan 6 kuta organik tögüstü talqını seti olalaysız. Yani 2 halta haksız boğan titim boğulğunu koşup sap vermez. Anan denkin, konu xeydalağın sıbeten 1992 yenge 2 grupa. Yani 12 kuta tögüstü talqını seti olalaydı. Ende 12 kuta tögüstü talqını adetki bazar bahası boyunca 7000 koydan işip gidiyordu. 7000 koyluk hem de tögüstü talqınımızdı. Pekat sizge 1992 yenge biz 12 kuta kılıp kırasını haksız kıp sap vengen. Sırıt. Yani 5 halta haksız titim boğuluğu bilen 199 yan kımmet ediki Muşu Lopnur kendirininki uyuk keltirdiğin yastıkıdın birsin soğat kalımız. Hem de onun da mı çıkalım ben? Hem de cıkırak ivasam buluddi, cıkırak ilvasam hem de öydüge emmimiz hem de işçi eleyi toktaydıgan dostlarımızga nispeten. Esli bahası 14.352 yan boğan. Muşu 24 kuta organik tögüstü talqınımızdayım. Bugün muşu bir basit körçüsünün üzüldüm. 3800 yenge seti olalaysız dostlar. 3800 yen. Onun da sırtiyene bir kutu soğat kılımız. 25 kutu kılımızı barıdı. 25 kutu kılımızı bağın denkin. Muştan bir kutusunu içip təmin titip yıkıp yarısa sizde kalıdı. Yarımız kaytırbasınız buldu. Onun da sırtiyene muşu uyku keltirdiğin yas tuhtun 2 soğat kılındı. Yeni bir kutum əsker tüyüteyi. Bizdeki muşu paliyet ayağılıştığına 2 günlük kap kaldı dostlar. Sitiyoluş telefonumuz 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kılış arqılıqla dərhal telefon kılıp situasyonla buldu.
2: Buludu. Süreyya, ondaq da qısqığını illalarımızın ki programımızın devam etdiyle.
1: Buludu.
3: Barlıq şey iləni ozuq vandırıvatqan Tianshan qar suyu. Şincanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşuəndə. Tianshanın şehrin qar suyunu tetip bekişini oylamsız. İpək yoludaki mın yıllık ünərvən rohi üstüdə ızdınışlıq halamsız. Bula zeminin şapa idi. Illık kuyaş nurunun arar idi. Kıltakların hazır eyləb Hakikisini tapaydıysanız Tianshan yoğuşuənli tallan. Esil məhsulatla Şincan'da, süpətlik məhsulatla Tianshan yoğuşuənli.

0: ana degen köpçülüğünki amal ba mı şu iki günlük vaktini çın tutup telefon kılıp çenmege yerleri bu sorap çenmege yerlerini ana degen yanı birge haksız titip baksı bulucu bunu ensir misin bulu şuna bu şu haksız titip yakış pahaliyetimiz babı oğan degen kokmay seti bilip iç pekip yarısa üzanladı kalsın yarımay kap kap kalsa eskalanmay kap kalsanla işkandak bir mocan pulunu yançıkınladın çıkağı uzmayımız özümüz pulunu tölep yandırıp ekilimiz çünkü hatırca mahallette meyli çoğunlağı bolsun, meyli özelliği bolsun, meyli balanlağı bolsun bir kuvvet toluklaştık en yakışı meksulat bir seti bilip aval bir titip yakınla. İlgi deyimiz o, min anlığından bir köyden ela deyip.
1: Demek, Süreyya belkim anlığıcılarımız mı kızıqqan buluşu mümkün. Gaye tögüste talqalarını ilvağan çağda, seti bilip istimal kılış çariyanında ilgi dügür dügür bulup aldı. Veya ki ilgi təmi bize uxşmaydıgan bir əfalla yüz berdi. Bunun da bulmaydı o.
0: Yok, çünkü bu kapalatlıqılımız bir kutunun içi de her bir stakanga maskeye gidek haletti kaçılangan 30 gramdın. Fakat ağızını içplam 60 gradus kaynak suğu töküplam ettiğine bir stakan, ketkeşte uxlaştım burun bir stakan. İçplam yası buludum. 3 gündüm 5 gün gece hem de bu uzukluq boğan negin kuvvetli boğlaydıgan uzukluq boğan negin bedenki uzukluq kubul qığan negin yeskıla alaydı jo adam özününki mağdur kırıp qağın ne özününki ançumetçilik uykularının yakşop qağallıqlarını hem de bu uzukluq şuna uzun müddet içpeyge vaxtı da önümünü alaydı yakşı kereliydi.
1: Demisimiz şuğu biz künde sütne 1 kilo 2 kilo sütlen setivilip öldürtüp içimiz o künde keşte uykumuzunu yakşılaydı dep özümüz mu hatta çoğunlağa balılağı işgüzümüz.
0: İşgüzümüz doğru.
1: Doğru. Ondaqtamış anlıqçılarımızga pahaliyetlik bahalarımızın yeni bir qitim əskert vətgən ekin programımızda axırlaşdırıb alaylımı?
0: Boludu. Əmdi məyli ailənizdikilərgə ya ki dostlarınızı soğuk qılsınız əmdi nait yaxşı boludu. Bir qrupa, yəni bir yeşik 6 qutusunun əsli bahası 3588 yen. Bugün zavut bivas təmilləydi pəqət 996 yen qılam siti olalaysız. Yəni 20 qramlıq 2 xaltı titim boluqını həqsiz berimiz. 2 qrupa, yəni 13 qutusunu pəqət 1992 yen qılan siti olalaysız. Yəni sizgə 5 xalta titim boluqını həqsiz soğat qılımız, həqsiz iç baxsız. Həqsiz içini iç boğan ikin təmini yaxşı görməsiniz, yaxdırmasınız. Bir pun xəcləməyi durub, bir pun da xəcləməyi durub, qaytırbəsiniz boldu özümüz yandırıb əkilimiz. Onun da sırt yana 199 yıllık. Ama şu Lopnur kəndirinin ki uyku kəltürdüğən nayt yumşaq, rahat yastıqıdın soğat qılımız. Bir adam pəqət 4 qrupa, 2 qrupa zakas qılalaydı. Tögüs talqınımız həqiqətən köp qamıdı. Tek zakas qılmağan dostlar vaqtını çın tutub 0991-456-7456 0991-456-7456 numarığı telefon berib seti belişini qızğın qarşı alınız.
1: Buludu, rəhmət sizgə. Süreyya, bizdən proqram vaqtımız toşıb qapda. Ətidki proqramımızda görüşkicə. Aman bulun, xayr xoş.
2: Barlık şey ilanı ozuklandırıp atkan Tianshan kar suyu. Şincan'ın süpetlik mesulatları Tianshan Youshuan'da. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip yakışını oyla mısınız? İpek yoludaki mın yıllık ünerven rohi üstüde izdinişini hala mısınız? Ula zeminin şapaydı. Illık kuyaş nurunun karardı. Kıltakladın hazır eylep, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Youshuan'ı tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianshan Youshuan'da.

Barlık şey ileni ozuklandırıvatkan Tianshan kar suyu. Şincan'ın süpetlik meslatları Tianshan Youshuan'da. Tianshan'ın şehrin kar suyunu tetip bekişini oylamışsınız. İpek yoludaki mın yıllık ünerven rohi üstüde ızdınışını halamsız. Bula zeminin şapağıydı.

ıllık kuyaş nurunun karardı. Tıltakladın hazır eyleb, hakikisini tapaydıysanız, Tianşan yoğuşenli tallan. Esil mehsulatla Şincan'da, süpetlik mehsulatla Tianşan yoğuşen de.

0: ýahat gyliş, istirahatny bir punkt şeklinde sınaşny işge aşyrdy. Musabakaga gatnaşkan mahiri Elkar Kunduz mundaq dedi. Bir parça nomor tahtisi bilenle manzira yollarını sayılı sayahat kılgılı yatak tamak itibarının bahirmen bolğulu bol ediken. Yani maksus çigra halkıgan sayahat lengiyası tesis kılınıp du. Musabıkını tamamlıgan negin sayılı sayahat kılsaq her işkelisigi dâhil yetmeydu.
1: Stansımız kabri. Bu yıl kirgendim bu yan el oblastı. Abdonum rayonunun taminat soğudu tor noktalarını menzir rayonu kirgüzüş, məksus hərkitini pahalı əməli iləştirib, taminat soğudu bilən mədəniyyət sayahat yuğurulgan, tərəqiyyat əndisini icadi bərpa qılıb, oblastiki 4A dərəcilikdən yuqarı menzir rayonlarını taminat soğuda mədəniyyət sayahat tor noktalar bilən toluq qaplaşını işğa aşırıb, yerlik yaxşı məsulatlarını menzir rayonlardan çıxırıb bütün məmlikətki yüzləndirdi. Demiriş küllerde tekes nayazdı ki, Lice Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Ülgi Punkt noktalarda kuruk meyve, süt, əsəl məsulatları və özgeçə xəliq örp adeti mədəniyyət icadiyyət məsulatları közünü qamaşdırıb, nurğun sayahatçını qədimini tox tutup, tallab seti verişki cəlib qaldı. Təminat Soda Kooperatifi sayahatçilərinin səpərdə mal seti olğanda elib yürüşü qolaysız bolıştək məsəlini əl qılış üçün, Əməli dükkanda sınaş bilen tordu bivastı setiş birleştirilgen koş liniyelik ticaret endisini icadi yolu koydu. Sayacılığa nəx meydanda haksız tetip yıkış, haqiqi görünüşte daha kakılış, yezgilik mesulatlarının süpitini bivastı yezgiliş imkaniyeti yartıp verdi. Tordu bivastı görüntüsü setiş, tor dükkanlarına tayınıp setiş yollarını kenetiş, yine 100 yöngi yazsa poştakını kötürüp etiş, bütün memleket boyunca bivastı yetküzüp veriş mulazımıtı bilen təminləb, sayacılığını iktidar baha nisbeti yukarı bolğan ilinin özgeç məsulatlarını seti veriş imkaniyeti iyi kalıplı kalmay, yine dehkan çarvıçla ve kooperatifla üçün mokum sırtkı seti süpüsü hazırlap verdi. En huyluk sayacı Pen Efendi memleketinin herkaisi şehirlerine bivastı yetküzüş mulazımıtıdan in tayin razı boldı. O mındak dedi. Yerlik özgeç məsulatlardan azıraq setib olsaq, poştadan bivastı yetküzüp verdikken, çok küçük sonkularga kaçılab elib ketişimizden aciti yokken, bu səpirimizge nurğun kolaylık elib geldi. Növete tekes nahiyasi, Təyciten Lici, Ahtaş Kız Çokısı Katarlıq Mədəniyyət Sayahat Meydanı sorulurda, Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Körgezmi kılıp setiş punkt noktistin 9'unu kurdi. Yakında yana, Çonkuştay Mənzir rayonda Təminat Soda Mədəniyyət Sayahat Körgezmi kılıp setiş punkt noktisini kurup, Nahiya rayondaki yadroluk Mənzir rayonlarını toluq kaplaşını işkaşırışını pilalladı. Tekes Naya Sılu Yidu Elektrolluk Soda Şirketinin baş direktörü Çin Yuan Yuan tonuşturup mındak dedi. Yüz yuan giyese poştakını kötürüp diştek halkı kolay mulazımetini yolu koygan denkin sayahatçilerin itiraf kılıç derecesi nayet yukarı oldu. Bu hem menzir rayonunun mulazımeti süpütünü östürdü, hem bu yerinin özgeç yezgilik mesulatlarının sırt kısetilişiğe ünümlük türtükü oldu. Tokstaran ayası təminat soda tor noktalarını, mənzir rayonu kırgüzüş hizmetini umumi yüzlük alğı sürdü. Çaçı mənzir rayonu təminat soda özgeçi bivastı setiş dükkanı da kol dişlengen koy yonu kiyiz mədəniyyət icadiyeti, yerlik göç məsulatları, özgeçi çay qatarlıq, 100 kıldın artıq yerlik yaxşı məsulat barı bolub, ticaret başlığandan bu yan künigi otur hesab bilen 1300 adım qetimdin artıq sayahatçı kütüb aldı. Özgeçe kol, hüner, mədəniyyət, icadiyyət məsulatları sıcıl yaxşı setilib, mənzir rayonunun mədəniyyət sayahat istimali ünümlik canlandı. Sayahatçı Yang Danhua mındak dedi. Yerlik, yezgilik, əla süpətlik özgeç məsulatla dükkanına ayılınıp çıxdıq. Dükkanda kol müner boyumları özgeç məsulatla, yerlik, yezgilik məsulatlar digendek məsulat türleri bir qadar toluq ikken, bağısı mı muhabıq ikken. Tokstaran ayası Çaçı Mənziri rayonu, təminat soda özgeç bivat setiş dükkanının başlığı Maçiyan muhberi mındaq dedi. Dükkanımızda məsulatlarının türü intayını köp, netçi yüz kılığı yetidu. Her günü kelgen sayacılarının hemisi vanhun, kozu, korçak, ya ki kol dışlanan her kıl koy yonu, kigiz boyumlarını algılı kilidu. Her günü digidek təminləş, ihtiyacını kandıralmayı vatıdu. Yel oblasti bu yıl Təminat Sodi Kooperatifi Poşta Mənzeri rayonu birleşip hareketliniş mekanizmini umumi yüzlük yolu koyup yezgilik mesulatlarını setiş poşta arkalık yetküzüp veriş. Xalqı kolay mulazimet katırlık köptürlük iktidarını biriktirip talap seti veriş uğraş yetküzüp verişten ibaret bir punkit şekildeki mulazimetini yolu koydu. Hazırgıca oblast boyunca 4 A derecelikten yukarı menzil rayonlarda təminat sodi medeniyet sayahat ticaret tor noktasının 16'sı kurulup, ilinin 100 xıldın artıq yerlik yezgilik özgeç mesulatı cazığı tızıldı. Bunun başka el oblastı yana təminat sodi kooperatifi kooperatif dehqanlar birleştirilgen menfaatın ortak bahriliniş mekanizmi berpa kılıp, Jiangsu ilinin Şinjanğı yardım beriş baylıqıdan paydalanıp, Eli Salimi degen rayon ammavi markasını yaratıp, setiş sommasını 49 milyon 700 mün yuandan aşırıp, 1500'ge yakın kişinin iş kurulışı türtkü bulup, yeziken kasıplarının yukarı sıfatlık tarakiyatı küç koştu.
0: Әмді бейгір муаббәтке толған тияншан, Шенжанғы нешаллық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойы жән аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Вандун хабар қылыды. Ақтуна кәсі Жанши өлкісінің ярдан беріші арқылық құлалчылық өнер сән етінің сәвгесіне омам көзлі көстірді. Сая хәчілікнің абат пәсліде Ақтуна ясының барын есідге мұрас сапал бұйым қол өнербәнчілік оператыпымы сапал бұйым сетішінің алтын мәзгеліге кірді. Торды сетіліші яқшы болыплы қалмай, нұрғын сая хәчі Атайтан нәқ мейданы келіп заказ қылды, әмді сапал бұйымларыны ясашыны сынап бақты. Жаншылық сая хәчі Рын Ю мұндақ деді. Bekçirayliqken, əmmini alğum kelip getdi. Çaynak, çine, təxsikatarlıqlarını, turmuş dişləssəm, qalqalarını, tukqallarıqı soğuk qılsam, əhmiyyətlik bolğadak. Ağduna yasının kulalçılıqı, Abdunum rayon dərəcilik, qeyri maddi mədəniyyət mirası vəkillik türü. Canşi ölküsün Şinjanğı yardan beriş kumandallıq ştabi, Şinjanğı yardan beriş çəryanı da, kooperatifinin zamanvi üskünü setiviliş, xumdanını ölçəmli qılıp özgərtişi üçün Şinjanğı yardan beriş məxsus məbləğa çıraddi. Ağduna yazı barın yesi, şiqorullaşdırış əməli məşiq bazısı, partiya yacikisin şujisi. Kooperatifinin partiya kuruluşu Cidao Yüeni, Can Bovin mundaq dedi. Hazır önersen itimiz bir kısım teşlik oymacılıkıdan strolluk oymacılık, ahır diyene teşmi oymacılık kıçı tarakı kıldı. Hem de hazır işletilgen imal materyalleri tekmu ençkileşti. Cümleden hazır kışlap çıkırış, pişuruş tenlerkımı zor derecede tövbeledi. Canşi ülkesinin Şinjanğı yardan bir kumandallık ştabiyene kulalçılarını Canşi, Cindacın'ı berip zaman ve kulalçılık önersen itini sistemlik ögünüşke teşkilledi. Şunun bilen bile, kəsbi sapal texniklerini axtuğa gelip, noxtuda turup, əməli məşğulat oqtuşu elib berişki təklif qaldı. Kooperatifinin keniş başlıqı Ubul Talib, axtuğunun kulalçılıq öner sənətinin 7-ci əvlat varisi. Bu, Canşinin sapal və farfuru buyumlar alaylıqını yerlik xalq örüp adıdı bilen yuğurup, Neloper, Modengül, Sumruq, Səddicin sepli qatarlıq amullar ba sapal əsərlərini icat qaldı. Umundaq dedi. Cindacın'ı berip, oymacılık, imallaş, resim sizişini ögendik. Məsulatımızın süpti barğansırı yaxşılandı. Növette, kooperat məsulatları Canşi, Cansu, Xanın qatarlıq caylarına setilmaqda. Ürümçi, Qashqar qatarlıq caylarda vakalatın setiş dokunudun yetisi etçildi. 2025-li setiş sonması 1 milyon 800 min yuan getib, 50 neç kent alısı iş qorulaşdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Neft eli çikinç zavutunun zavut kuruş kəsimidin məhəllidiki hər millet ammının xoşal külük sadalırıqca, Qarımay şəhərdə əmmi iştə Cunxa millet ortaq yevdisi eğini müstəkəmləşki əhmiyyət veriş, əmmi adam Cunxa millet ortaq yevdisi eğini müstəkəmləşki əhmiyyət veriş, hər millet ammının hərəkət anlıqlığa aylandı. Qarbay rayonu Qalibiyyət yolu koçu başqarımısı Limin Qızıl Bayraq məhəllisi Mədəniyyət üyədə Dumbura avazı Lərzan yanırat duraddı. 35 yaşlıq Nurlanbek Siyit 2017-ci Tarbaqtay vilayətinin Toli nahiyasının qarımayığı verib, küllük işləb tırıqçılıq qılğan. Məhəllə onun artıqçılıqını bayqıqandın kin təşəbbüskarlıq bilən orun hazırlab mənbə udullaşdırıb bərgən. Bugünkü kunda Nurlanbek Siyit tashkillagan Dumbura ovozi madaniyat tantarbiya atirtida 20 dan ortiq kursant bo'lib, bultur 8-oyda Beijing xalq sariyiga berib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rigiga qatnashdi hamda mukofotga erishdi. U yana sirtdan kelgan aholidan mahallaning adabiyot san'at tayanchisiga aylandi. Nurlanbek Siyit mundaq dedi: Madaniyat tantarbiya atirtimizda Qazaq, Xanzu, Shiba, Dongshan va Uyg'urlar bor. Jungxo an'anaviy madaniyatiga avlod-mavlod varislik qilish uchun madaniyat tarqatquchi va uningga varislik qilg'uch bo'lgan bor. Qarmay rayoni g'alibiyat yo'li ko'ch boshqarmasi bu yil mamlakat bo'yicha Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulug'lik rayon bo'lib baholandi. Liming Qizil Bayroq mahallasi rangdor Limingni marka qilib, mahalladagi aholilarga mulozimat qilish bilan birga Jungxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamladi. G'alibiyat yo'li ko'chi boshqarmasi partiya xizmat komitetining muavini shujisi Ji Li mundaq dedi: Yashanganlar qoramig'i yetmaganlar, yangidan ishqa o'rinlashganlar to'pidan iborat uch cho'ng soha ustida cho'nqir izlanib, har millat ammo aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyot bilan hal qildik. Har millat ammoning har taraflama o'zaro singishib, jumhur millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash ruhini, hamma odam o'g'inish, hikoyani hamma odam so'zlash paydadan hamma odam bahrlanishni ishqa oshirdik. Qarmay nefit sabablik barliqqa kelgan. Millatlar ittifoqligi bu shaharning jo'sh urib taraqqiy qilishidagi eng cho'ng ishonch. Shinjang neftlik shirkatining charlash etishining 70 yilligi ko'rgazma zalida koni suratlar va koni buyumlar qaynam tashqinlik yillarini untinsiz bayon qilib turadi. 1960-yılı nefit ilişkin zavut kurulğanda 22 milletten bolğan kurguçlar tamaktan yetip kopuşta emgekte bıllı bolup, könlümüzünü tok tutup yıldız tarttımız, nefit almağıca iradımızdın yanmayımız dep kasem bergen edi. Köp yıllık işlep çıkırış, yürüştürüş davamında nefit ilişkin zavutu milletler iştifaklıqı, tereqiyatı, terbiyesini kündirlik hizmet turmuşku yuğurdu. 2018-2026 ishki qitim mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulgulik o'rin bo'lib baholandi. Shinjang neftlik shirkati neft elish ikkinchi zavodi partiya komitetining shujisi Li Shang mundaq dedi: Har millat ishchi xizmatchilaridan tashkillangan bu kollektiv garchi sho'rliq yerda turibotgan bo'lsakmi, lekin bu oilaning nihoyat illiq ekanligini his qildik. Qarmay shahri bu yil 4-chi oyda Әмі ішта Джунха милліті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемнешке әхмейет беріш, әмі адам Джунха милліті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемнешке әхмейет беріш, қызмет юнілішіні тұрғызып, алты чоң механизм орнытып, қызмет епі қалқысы шәкілдендіріп, бүтін шәрдегі 500 мың аммыны 5 түр бойыча топқа айырып, дәл жайды тәдбір қолланды. Qarmay shahrlik partiya komiteti birlik staf bo'limi Millatlar ittifoqlik ishlari markazining mudiri Shi Guangwen mundaq dedi: Jungxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani islohot, taraqqiyot, muqimlikning butkul sohasi, butkul jarayonni singdirishga turtki bo'lib, 2027-yili muvaffaqiyatli holda mamlakat bo'yicha Millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi ulug'lik shahar barpo qilishni qo'lga keltiramiz.
0: Stansımız xəbri. Şincanın 3 gün davamlaşıdığan toluqsız otur məktəb oqış səviyyəsi imtihanı bugün rəsmi başlandı. Cayla və alaqdar tarmaqla imtihan verdiğən oquqçularğa yaxşı mühit yaratıb bərdi. Sabın şəhərdəki toluq otur məktəbki örləş imtihanı noqtisi Sabın şəhərlik 1-ci otur məktəbdə təsis qılındı. Ətdiyən saat 9:20-da imtihan verdiğən oquqçular ağır qarqıdın imtihan meydana qırıb imtihan bərdi. Sabın şəhərdəki qismən orın və qarxalla imtihan noqtisi ətrapıda meğir şəbqət yetküzüş boyca imtihan tərtibini qovdaş mülazimət noqtisi təsis qılıb, imtihan berdiğən oquqışla və atanlarını qolay büyümla və pidayılar mülaziməti bilən nəqsiz təminlədi. Şincan, Şixı Marib Məsləhət Beriş Çəklik Şirkəti Sabın Şöbüsün məsuli Yin Ruyşan ondaq dedi. İmtihan məzgilidə oquqçular və ata-analar üçün su, sızğuş, qeyrindaş, öcürgüç qatarlıq ciddi kerekli buyumlarını təyərlədik. İmtihan bərgücü Yen Şüən Kün mındaq dedi. Her bir sualga astayil muamil qilib, özümning haqiqiy saviyamni salmoqlik bilan joriy qildirib,

0: yıllık əcrimge 100 kilalügüdek imtihan bermen. Manas nahiyesi imtihan tertibini qoğdaş əndiyesini omum gözlük başladı. Qoğun ən tarmaqları bütün yürüşlük kapalat layihəsini aldın bir tutaş pilallab düzüb, amallıq saqlaş boyucu aldın iliş, dizgilleş, qatnışını raballaşdırış qatarlıq türlük kapalat xizmətlerini bir tutaş pilallab çan tutdi. Manas nahili qoğun ən idarisi qatnış başqırı çoğun ətirtinin muavın başlığı veyley mındaq dedi. İmtihan noktasının kırış çıkış eğizi hem etraftaki noktalık yol bölüklerine sakçı küçünü yeterlik uğrulaştırıp signal berişini çekleş, başkuruş, tizgilleşini kattık emeliyleştirip imtihanı katnışlığın okuqışlarını toşuyduğun optimobilla toxtuğun aman menişki yetekləb, belgilimge kılap optimobil toxtu koyuşunu vaxtıda tügütümüz. Şunun bilen bile imtihan berdiğin okuqışlar üçün ciddi işlerge taqabül duruş yeşil yolu içip, yolu tasadifi yüz bergen ahvallarını tez bertaraf kılıp, imtihan noktas etrafındaki yollarının raban tenç buluşuğu bütün küş bilen kapaletli kılımız. Bordla Mongol Abdonum Oblastı boyunca cemi 4855 okuqıcı imtihanı katnaştı. Nurgun Atana mektep darbası aldı da balılarga medet berdi. Okuqıcının apsi Weiling mundaq dedi. Balamın ruhi halini yaxşı saxlab, könüldəkidək toliq otur məktəbə ötüşünü ümid qılıman.
1: Şinjan yaxşı yer.
2: Stansımız xəbər. Avtonom rayonundakı yerlər mol mədəniyyət səyahət fəaliyyətlərini ötküzüb yazlıq səyahətçilikni sicil canlandırdı. 2026 yılı Şinjan Eli Tulpar Medeniyet Sayahat Bayramı 6. ayının 23 günü Mongol Küre Nahiyası Tulpar Sayahat Medeniyet Bağçısı başlandı. Başlanış mürasımında Wenli Tongfeng namlıq Şiçü Tiyatro Fusoli, Aşu Kızılırağ namlıq Əsli İcadi Körünüşlük Muzikilik Kısqı Tiyatro Qatarlıq nomırla növbət bilen uğurlandı. Yine çepip ketibatkan Tümen Tulpar mənzirisi sayahatçilerini heyran kaldırdı. Cansuluk sayacı Savukhan'ı mündak dedi. Çepip gitti vatkan tümen tulpar menzirisi, yana Şinjan'ı yardım beri vatkan yaşlarının oyunu mende en çoğun təsir kaldırdı. Bu bir neçen yılda Şinjan'ın sayahatçilikini zor küşü bilen terakki kıldırı vatkanlıkını enik gördüm. Sırttan kelgen tekim köp sayahatçının Şinjan'ın terakkiyatı ve sayahatçilikini köpre kolluşunu ümit kılımen. Dörbülcü Nayas yakında 2026 yıllık Nadam Yığılışı Medeniyet Tentarbiye Paliyeti ötküzdü. Bu kıdımki Nadam Yığılışta okuya yetiş, Moğulçı çelişiş, ot beygisi katarlık yaylaktaki erlerinin 3 maharatı türü tesis kılındı. Musabık meydanında mahirle bir meydanda maharet görsetti. Meydandakiler üzülmeyi alkış yanırattı. Bunundan başka Menzir rayonundaki 10 özgeç kigiz öyde gayri maddi medeniyet mirasları körgezimi karı doğru yasılıp, kımız içtiş, kigiz tokuş, enenevi göç yemekliklerini tayyarlaş, milli kiyim geçek tikiş, at cabduklarını yasaş katarlık, 13 türlük yerlik gayri maddi medeniyet mirasları maharti merkezlik namayan kılındı. Sayacı yiliğin mundak dedi. Bir taraftan gayri maddi medeniyet mirasları kol üner boyumları körgezmesini, yani bir taraftan yesil edebiyat sanat numarları ve okya etiş çelişiş musabıklarını gördüm. Mezmunu intayın mol işken, enenevi medeniyetini yakın aralıktan his kıldım. Kişini intayın hayacan kısalı diken. Nek meydan keyfiyatı intayın kızdı. 13. növetlik Barkül gayri maddi medeniyet mirasları, mezelik tamla katta merikisi faaliyeti nurgun sayahatçını katnışkı celip kıldı. Nek meydanda özgeç pusul, nakşı katarlık numarla uğurlanıplı kalmay, yine yerlik hogo, kaskan katlımısı, emen çöpü, yagav katarlık özgeçe mezelik tamla sayahatçilerini celip kıldı. Hunelik sayahatçı Ouyang Bo mundak dedi. Emen çöpü yedim. Rengi bek uçuk, bek çıraylık iken, yine yerlik hogo yedim. Barkölünün mezirisi intayını güzelken, kilip körüp ve kışkı erziydiyken.
0: Stansımız Xavri. 6. ayının 21. günü Şinjan'ın dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 5. aylanma musabıqısında 2 meydan el kılgış musabıqı oynaldı. Ürümçü komandası karşı taraf meydanı da Sancı komandasını yendi. Тарбағатай командасы өз мәйданыда

0: Altay komandası bilen tanışıp kaldı. Musabıqının ilgiri Sanju komandası karşı taraf meydanı da uda işki meydan qalbi kılgaşka jangıvarlıqı urgıp turattı. Oqşaşlı çoğum qalbi kılışkı iradı bağlıqan Ürümçi komandası bilen musabıqı başlanıştıla yukarı sıcılıqtı tırkışış baskıçıgı kirdi. Musabıqı başlanıp 10 minut bolğanda Ürümçi komandası aldı bilen bir top kirgizdi. Arqıda kalğan Sanju komandası darğal köp qetim qaytırma hücumğa ötti. Lekin köp qetim top kirgizish fırsatını kolun berip koydu. Ahırda Ürümçi komandası işkide 0 netice bilen qalbi kıldı. Sanju komandası öz meydanda tutup koygan bolsumu, lekin top mestalarının kızgınlığı suslaşmadı. Sanju komandasının top mestansı Jang Junying mındak dedi. Bu 5-ci meydan müsabıqı, bir meydanımı kaldırıp koymay gördüm. Topçılar meydanda naitte can tikip ilişti. Biz körü supusta ularga medet berip, özümüzün xeyli yaşırıp kalgandak es kıldık. Yeniş, yeniliş, vaqtlıq iş, vazgeçmeydigan gayret, en kımmetlik. Yeni bir meydan müsabıqıda Tarbağatay komandası öz meydanında Altay komandası bilen müsabıqı ilişti. Müsabıqı başlanıp 8 minut bolganda Altay komandası pırsatını çan tutup, vartağı top kırgızıp nomor aldı. Top kırgızış pırsatını ketküzüp koygan Tarbağatay komandası tezden taktikisini tanşıp, vaziyetini mukumlaştırıp, aldıngı 20 meydan müsabıqı ahırlıştın burun nomorunu tanlaştırıp aldı. Ahırda Altay komandası bilen Tarbağatay komandasının nomeri bir netice bilen mukumlaştı. Tarbağatay komandasının baş terneri Liu Tianxu mındak dedi. Aldın kışkı meydanda ufturup koygandan kiyin barlıq komanda azaları bir niyette hemkarlaşıp, vaqtıda kulaslap meselini tepip çıktık. Emdi sabengi kaytıp bargandan kiyin tırışıp mäşk kılıp, keyin kışkı meydan müsabıqıda netice nomerimizni yeni bir qetim yukarı götürüp, en yaxşı neticini kolğu keltürüşke tırışımız.
1: Әмде автоном районымыздагы 16 шәһәрнең авар айдын мәгълүматын алдытыбыз. Үрүмчи дава булутлык температура 23-31 Цельсия градус кыча. Алтайда ава булутлык булып, кийин азрак ямгыр ягыды. Температура 18-30 Цельсия градус кыча. Чөчек дава булутлык температура 19-34 Цельсия градус кыча. Гулжида азрак ямгыр ягыды. Температура 19-33 Цельсия градус кыча. Борталада ава булутлык температура 19-35 Цельсия градус кыча. Qarmay da hava bulutluq bulup kiyin eçildi. Temperatura 27-35 Celsiya gradus qıça. Kuytun da hava bulutluq bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 25-34 Celsiya gradus qıça. Şeyhanzda hava bulutluq bazdı uçuq. Temperatura 25-32 Celsiya gradus qıça. Sanji da hava bulutluq. Temperatura 25-33 Celsiya gradus qıça. Qumulda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 22-37 Celsiya gradus qıça. Turpanda hava bulutluk, temperatura 30-42 Celsiya gradus qıça. Korlada azraq yoki otırhal yağmur yağıdı, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıça. Aqsuda hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 16-31 Celsiya gradus qıça. Atışta hava bulutluk bulup kiyin eçilidi, temperatura 16-30 Celsiya gradus qıça. Qashqarda azraq yağmur yağıdı, temperatura 16-30 Celsiya gradus qıça. Xotanda azraq yoki otırhal yağmur yağıdı, temperatura 18-25 Celsiya gradus qıça. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 23-31 Celsiya gradus qıçı boladı.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimki proqramımızdan tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muarir Muhammed Dəvəl, Qeyni Qadır, Medine Merdan, Mesul Muarir Zulkumar Kurban, Diktorları Hasanjan Sabut bilen Zulpiya Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushatin abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmunlarının xəbərdar bulalayısınız.

0: Шулар. Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Үрметлік радио аңлығычыла, яқшы мүсілі. Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алымыз мән риясетчі Әхмәтжан Абдукерім.
2: Мән риясетчі Росенгүл Имам.
1: Бұл қытымқы программымызда мұндақ мәзбұллады аңлытыш беріміз.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahifimizde Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonunun Gaussin bulut pervişi boyunca davalaş mulazımetinin akli iktidarlık uğrullaştırışını işe aşırgalık doğrusu doktulumuz.
1: Yükselü Vatkan Şinjan sahipimizde Cungu Şinjan Erkin Soda Sınak Rayuni Sanji Huzu Afdum Oblasti hem Türkülük Yenilik Yaratış Rayuni Şarkı Cungar Bölek Rayuni Kuruluşu Umumizlik Mahiyetlik Algı Sılcıtış Baskışı'nın kırgeliği doğrusu da sözle birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde 1. İyol Ordeniga erişkici Mehmetcan Ömer'le tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solution abonechilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programlarni anlıqılı boludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Özgeçit tabii evzellik ve mol köp menbelik adimiyet asasığı tayınıp, Abdulum rayonun merinetlen sayatının yuguruluşunu sizi çonkırlaştırıp, mahsulat kesip altını beyitip, hemkarlık boşluğunu kenaytip, Şinjan yakşı cay digen altın hatlik viviskini bargan sır cülalandırdı. Bu mezgilde Şinjan'ın yerlik merinet icadiyet mahsulatı Şinjan Şaoyan torda alkışlandı. Şi Yangyang'nın omak şekligen nepis yakut marcan, çıraylık atlas yopka ve özgüce dopu maslaştırılıp bu merinet icadiyet mesulatı her kaysi çoğun kıskısın alakı spoları da alkışkı erişti. Tor sırtıdaki emeli dükkanlarımı setelişi naiti kızıp getti. Ürümçi şehri Cinçuen Soda şehercisi de kozu oyunçuk katarlık yürüyüşlük merinet icadiyet mesulatlarının setiliş miktarı ızçılı açtı. Tor ve tor sırtıdaki zakazla üzülmedi. Şinjan Cinçuen Soda şehercisinin baş direktörü Zung Shaoshan mundaq dedi. Hazır kozu oyunçukudun tahminen künüge 10,000 etrafı da satalayımız. 70 neçi dükkanda bizden kolda yasgan kozucaklarımız setile vardı. Bizden kolda yasalgan küçük tögü oyunçuklarımız, küçük arğamak oyunçuklarımız mı barlıq geldi. Tonglatqı çaplıqımız, gül haltılarımız, hem de türlük merniyet icadiyet məhsulatlarımızın yeni türleri üzlüksüz köpüyü batıdı. Məhsulatlarımız xeridarla ve Şinjan işçi sırtıdaki sayacılarının ihtiyacını kandırdı. Köp mənbəlik, təbii mənzire, koyuq, tarihi merniyet tomuri ve koyuq halıq örp adet mənzirisi tayınıp, Abdulum rayonundaki cayla şaraitki qarab iş görüp, kəsblərini orullaşdırıp, özgüce süpətlik marki yaratıp, merniyet bilen sayatının yuğuruluşunu üzlüksüz çonkurlaşdırdı, puhtılıdı. Kaşkar Kadimi şehri mənzir rayonunda şehir dervasını eç murasimi, özgüce naqşı usul körü ki daimlik orulunup, halıq örp adetini his kılış, özgüce ailevi mihmanxana, merniyet icadiyeti istimali organik hem türk kılınıp, bu Kadimi şehir kızık nokta merniyet sayat daka orunuğa aylandı. Şundakla şu caydaki amının kırımını mokum aşırışı türk gibi oldu. Turpan Yargol Kadimi şehri, Yalkuntag, Buyluk Katarlık klasik merniyet sayat IP'lerini çonkır kezip, merniyet yadikarlıkları kadimi yadikarlıkla, tabii menzire, üzüm üzüş, halk örp adet ailevi mihmanhanısı katarlık köpbenmeli kesb aleti biriktirilip, bürküllük sayahat, çonkır sayahat, tatkikat ögünüş sayahati, keçilik sayahat katarlık, nurgun esil sayahat liniyelerini köngül koyup yolga koyup, merniyet sayahat baylıkını nuqtlarını tutaştırıp liniye hasıl kılış, liniyelerini tutaştırıp daire hasıl kılışkı türtkü bulup, kadimi harabilikini tarihinin çoğunkur katlımının çıkarıp, sayahatçilerinin sayahat kılış tesiratını zor dercide beyitti. Ürümçilik sayahatçı Gauchan mundaq dedi. Yargol kadimi şehri kündüzü karısa heybetlik hem kişini hayacanğı saladı.

0: Bütün Şinjan'daki her millet ammağa hakiki nep yetkizdi. Növette bütün Şinjan'da medeniyet sayahat hem alakadar kesplerde ticaret kılıvatkan asasi gevdiler 510 mıngdın eşip kesplen şoğulundakalla milyon kişiden aştı. Bunun içi de yezi kent sayahatçılıkı bilen şoğulundakallarının ilgiligen nispeti 60%'ın aştı. Üzlüksüz mükemmelleşi vatkan ul esleğe, sıcıl derdisi ösü vatkan mulazmet süpüti, bütün Şinjan'ın medeniyet sayahat kesbinin teximi yakşı terakki kılışıga puhtı asas saldı. Sayahat hacet hanesi, özgeçi ailevi mihmanhana, öz abdomobil sayahati lageri, akıl yetekleş katarlık, yürüyüşlük esleğe künseri mükemmelleşip, medeniyet sayahat bazarının boyutu sıcıl el alışıp, sayahatçilerini hatırcam sayahat kılış, köngüllük sayahat kılış imkaniyeti iki kıldı. Medeniyet arkalık sayahatini güllendirip, sayahat arkalık halkını beyitip, bütün rayon birleşip hareketlenip, köp noktada iş başlandı. Medeniyetki varislik kılış canlılık ve tesirlik bulup, sayahat pazarı kızgınlığı örülüp, türlük yeni kesip aleti, yeni menzere, yeni muhit, yeni görünüş, yeni tesiratla üzlüksüz barlığı kelip, medeniyet sayahat kesbi, Abdunum rayon iktisadının eşini ilgiri sürüdüğen, amının kırmını aşırışığı türkü boludugan, muhim türlük kesbi aylandı.
1: Hazır Şinjan boyunca tunji dereceden taşkırı egiz kavetlik hoş 5 yıldızlık mehman sarayı Liz Carlton mehman sarayının tebir asası monari ögüzsini yepiş tətür sanak baskıcıya girdi. Törü pütkenden keyin Ürümçi şehirinin soda medeniyet sayahat yen yer belgisi gaylındı. Növette Liz Carlton mehman sarayı kuruluşunun umumi kurulması enik şekilge geldi. Bu türge tahminen 7 milyard yuan meblağ silingan. Umumi kuruluş gölümü 250 000 kvadrat metre bulup, halkaralık ali derecelik mehman sarayı, baş iştap işkanısı, serhil soda bir gevdeleştirilgen. Turnun texniki mesuli Liang Shougang mundaq dedi. Liz Carlton derecedin taşkırı egiz kavetlik binasının asası gevdesinin yadroluk kısmı 44 kavetkice yasaldı. Altınç ayının 28. günü ögzini yepiş meşgulatını tamamlaş pilallandı. Sırtkı ramkısının polat kurulması 40 kavetkice yasaldı. Munarsıman binanın 31. kavetedin töven sırtkı tik yüzlük taşkı tam ramkısı yasaş meydanada kuruluş başlandı. Baş iştap iş becerişte işiltildiğen T3 hizmet binası resmi işiltiş kitap şürüldü. Bu turnun en çok yenilik yartış yarkın noktası Şinjan boyunca tunce icat kılıngan yakki monarlık koş 5 yıldızlık kesip alıtı orullaştırmızı. 196 metrelik T1 monarsıman binaga Westin, Liz Carlton'dan ibaret işki çoğun halkaralık ali derecelik mekman sarayı kavetlerge bölüp uğrulaştırılgan. Yenideki teşki munarsıman binada yalı şuan soda mekman sarayı selinip, kavetlerge bölüp taşkı işler kütüveliş, çoğun tüptiki körgezme kündülük soda, sayahat katarlık perklik ihtiyaclar kandırılgan. İşki yürüş ayrım mekman saray ticaret sistemisi okşaş bir dereceden taşkırı egiz kavet içi de gireleştirilgen bulup kuruluş ahvali murekkep. Bu tür 8.5 bal yukarı yer devreşke takabül turuş ölçümü boyunca lahiyelengen. Polat kurulmağa şiltilidigan umumi miktar 13 bin tonnadan aşıdı.
0: Bu türde yine rayon mereniyetini ihbadileş bilen yeşil, tövən karbonluk kuruluş kılışkı tən etibar berilgen, energet hecaydığın taşkı tam ramkısı işiltilgen, çan tozanı inçki başkuruş tezgirleş qatarlıq tedbirle kolunulup, bir xatar süpət, şəhər qiyapti, tövən karbonluk kuruluşunu mas qadamda alğı sılcıtış işkı aşurulgan.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşini, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi yukarı yeni teknikli kestte terakat rayonu yeni şehir rayonunun Gavşin bulut perveşi boyuca davalaş mulazimetinin akli iktidarlık orlaştırışını işe aşırgallıkı doğrusu da toktulumuz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikli kestte terakat rayonu yeni şehir rayonu Gavşin bulut perveşi Akli İktidarlık Orlaştırış Merkezi bu rayonun Nefit Yeni Kenti Koçu Başkarması Cucaven Yolu Şimali Mahalle Sahiye Mulazimet Ponkiti'de resmi işe kiriştirildi. Supuda hazır barbarugan 41 davalış aparati Akli İktidarlık Zakaz Kobul Kılıçlı işe aşırgan bulup ahalilerinin ihtiyacı boyunca kesel körüp zakaz düşüreleydi. Hem yakın etrafta şik aldığı için

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 10 kW 半身浄。Hürmetlik radyo anlıgıcılı, bu sahipimizde Cungu Şincan Erken Sodasınak rayonu Sanji Huzu Abdunum Oblast'ı birleşip hareketlenip, Yenilik Yartış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşunun omamizlik, mahiyetlik, algı sılcıtış baskıçığı kırgerlikini düşünümüz.
1: Yakında Cungu Şincan Erken Sodasınak rayonu Sanji Huzu Abdunum Oblast'ı hem Türkkilik Yenilik Yartış rayonu Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşu umum yüzlük emeli algı sılcıtış baskıçığı kirdi. Devletin energiye baylıqı stratejiyelik kapalet bazısı bulu süpte bilen Şincan Şarkı Cungar İktisat Teknika Terakkiyat rayonu mevkani özünün energiye baylıqı ve kesip evzellikige koyup, tüzümde yenilik yartışını yadroluk tutka kılıp, teşebbüskarlık bilen yenilik yartıdığan, mas, algı sılcıtış bolğan, emeli makallaşkan hizmet yeni endisini berpa kılıp, Bağcı rayonunun tüzümünü ecivetiş ve yeşil, töven karbonluk tip özgertişte koş yönlüşlük büsüş asıl kılış. Koş özgür şasıl kılışıga bütün küç bilen hakiki kapaletli kıldı.
0: Tüzümde yenilik yartış, Cungu Şincan Erken Sodasınak rayonu, Sanji Huzu Abdunum Oblast'ı hem Türkkilik yenilik yartış rayonu, Şarkı Cungar Bölek rayonu kuruluşunun yadırılık asası liniyesi ve yadırılık rıkabet küçü. Şarkı Cungar İktisat Tekniki Terakkat rayonu dikkatini Erken Sodasınak rayonunun tüzümünü sınaş, yeni yol içiş, orın bekitmesini merkezleştirip, siyasetki tayinveliş tepekkürünün halkı çıkıp, əsli icadi, farklıq, əməlileştirgülü boludugan ıslahat tedbirleri üstüde bütün küçbilen izlendi. Selinma soğudunu kolaylaştırış, kesip zencirini mas terakki kıldırış, sahe halkıgan amilini biriktiriş katarlık, açkuşluk sahalenin çördep, çonkur tücüpülep, işlep, zamanevi kömür kimyasına aiti, kirimliğini asas kılgan, alyominini asas kılgan, yeni materyal katarlık yetekçi kesiplerinin terakket ihtiyacıga del cayda uygunlaştı. Tüzümde yenilik yartış layihasını rətləb, inçkiləşdirib, məxsus bən boyicə bir tutaş pilallab udullaşdırış, yuqurdun siyasət mədətini qolğı kəltürüş arqılıq, vəzipini

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 1 iyul ordiniga erishguchi Mamatjon Ömerni tanishtiramiz. 1952 yili tug'ilgan Mamatjon Ömer, 2 qitim G'ulji noyasi 10 yar bazari Bulukay kenti partiya yachikisining shujisi bo'lgan. O va barliq kent aholilarining o'rtaq tirishchiligida Bulukay kentining nomratlikdan beshga qarab meng'ish hikoyasi keng madyalanib kelmoqda. 2021 yili 1 iyulning oldingi kuni Mamatjon Ömer sharaf bilan 1 iyul ordeniga erishdi. 2025 yili 9 oyining 3 kuni u taklifga binoan Beijing Tiananmen maydoniga berib harbiy parad murosimini ko'rib, naq maydonda bosh shujining muhim so'zini ko'ngil qo'yib angladi. Avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyati mazgilida u bosh shujining samimiy qabul qilishiga erishdi.
1: 1981 yili Mamatjon Ömer vazifaga o'tirdi. 2001 yili kesel sebebiden vazifesinden ayrıldı. Lekin yurttaşlar Mamatjon Ömer'nin köpçilikni davamlık yetekle birlikte işleşini ümit kıldı. Mamatjon Ömer mundaq dedi. Ocağda mağınımız patkak yol idi. Temiz kılap algı ilgirlişimizge doğru keletti. Yaşlarını tutup kalalmayıttık. Hemisi sırtlarga kete vatattı. Şuna yurttaşlar mağa ihtiyaçlık bolsala, çoğum otturgı çıkımen dep oyludum. 2006 yılı Mamatjon Ömer kesel durup mu kayta vazifege katnışta çın durup, şu işligini içe yana 12 yıl işledi. Kaytadan vazifege otturgan tuncu günüla, o bütün kentteki partiya azalarını, partiyaga kiriş kısmını tekrarlaşkı teşkillep, partiya azaları vade tüzümünü yolgu koyup, partiya azalarını koçu başlıqı, 10 aile başlıqıga körstüp, kentte saklanıvatkan türlük gevdelik meselelerge bivastı yüzlendi.
0: Mamatjon Ömer işini aldı bilen kent

0: kadırlarının kollektif yerini belgelemeye hılap halda ilgili valgalıkını tekşürüp eniklaştırma başladı. Hıyanet kılgan kent kadırları kattık bir taraf kılındı. Tövən bahada sırtkı hüddüge bergen barlık kollektif yeri ve mevlik bağ kaytırı velindi. Arkadan o partiya azalarını yetekləp tür ızdıdı, məbləğ ızdıdı. Kollektif yeri ve mevlik bağını hüddüge berişini qeliplaştırış arkalık şu yılıla kent kollektifiga 1 milyon yandan artıq kirim elip geldi. 400 bin yandan artıq məbləğ silip kurgan un hanının yıllık kirimi 50 bin yandan aştı. Oblast, nahiye iki derecelik teşkilat tarmaklarının çok planının kollaşıda kurulgan hissavutunun yıllık kirimi 2 milyon yenge yetti.
1: Kattık detal eslihalar yakışılandı. Yurttaşlarının emmiyin omu tompaydı. Mehmetcan Ömer'nin yardımı yetekleşi de partiye esası Mayül'nin tohu firmasının bakmacılık bölümü terakki kılıp 300 mınğı yetip yıllık mahsulat kımmeti 13 milyon yuandan aştı. Yana 30 netçi kişinin muqim işgi uğurluşuğa törtkü boldı. 2018 yılı kentte uruqluk konaq kəsbi kooperatif kurulup 300 netçi o yıllık kent ahalisi birleşip terakki kılıp her mu yarının paydası 400 yuangi yetmezlikten 1800 yuangi östürüldü.
0: Bulu kek hentinin yine özgü tebe amivi mulazmet türü bar boldi. Yesli, meriniyet paliyat sorularının hemisi toluq bulup basketbol meydani, volleybol meydanı da külkü sadaları üzülmeydi. Kent şifahhanısını ölçemleştiriş kuruluşu tamamlandı. Kent ağları küçük kisellerini kentin çıkarmaydıgan boldi. Bugünkü kündeki bulu kek hentide karamay yolla girelişip ketken bulup yolunun iki tarafı da sula şıldırlap ekip turattı. Ve poreklep içilgan gülle bar idi. Katar katar yeni öyle yeşil derekler bilen oralgan bulup yol boyu da katar katar kuyaş energiyelik yol çırakları kat götürüp turattı. Nurgun kent ahalısının işçiki aldığa yine şahsi optimobilleri toktutulgan idi. Halıgan bir kent ahalısının öyge kirgende yeni öylenin kayışları yoruk, bağlarının kuş yedi dimakı vurulup durattı. Kent ahalılarının közleri bəxt ve yorukluğu tolgan idi.
1: Pensiyaga çıkan Mehmetcan Ömer yanıla bekar turmaydı. Kentlerge berip, ailelerge kiriş, partiyanın yaxşı siyasetlerini teşvik kiliş, Şincan'ın terakkiyat, öz kürüşlerini bayan kiliş onun kündelik işiydi. Mehmetcan Ömer mundaq dedi. Men yetim bala. Köpçiliknin tamıkını yap çoğun bolgan. Partiya bolmasa menin bugünüm bolmaydı. Bulu kayı kentinin yakşı külleri tekimi bolmaydı. Pekat kulum müdürliyalısıla, putum mağalısıla, iğizim sözliyalısıla men davamlıq sözləp evlatlarımğa partiyanın mehir şapkıtını mängü əst saklat kızı men. Yurttaşlar ihtiyaclık bolsala, men ızcıl bar bulu men.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz kılıp, Dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısının anlayışlarını karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki məzmurlarda anlayış bir yerimiz.
1: Güllanı vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizde Altay şehrinin Alaqaq Bazırı Toruğay T. Yaylıqının şiiri mənzirisi kişini məbdun qılıdu digən məzmun dektinlarda buludu.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde 1. yıl ordinağı erişkici Mehmetcan Ömer yezi kentlerin güllendiriş üçün rolunu davamlı cari kıldırışına kalaydı. Kegiz öy yasaşının bazırını çıkırıp etken Tekes Naisi'deki 2000 yıllarda tuğulgan kız Sevli Çalkar digen mezmurlar dektanları buludu.
1: Yezi ihliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde 9. növetlik Cungo Asiya Avrupa körgesimizde de Tuncuk etim aşlık kesbi körgesme rayonu tesis kılındı Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko sılışıtın abonçları terminalda maska demde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo Amukçu'la. Tomuz mezgilde menzirsi güzel yol boyu tağ gülleri pürekleb, içilip meyin şamal çıkıp durduğun Altay kum taş yolunu boylap alga ilgirleb, Altay şehrinin alık kak bazırının işkirsi kelgende. Ezelden turnular toktaydıgan cay digen güzel nam bar, torgaydı yaylıkı gıyıt barıl bulud. Bu şimali yazlık çarpıçılık meydanının deniz yüzünün oturucu egizliği 1400 metreden 2000 metre gıçı bulup, egiz tak çimliği payandazdak yiyilgan. Bulut denizi seherdeki tumallar bilen hıra cilvilinip durattı. Yerik taş ormini şuanfanşen teg katarlık tabi menzirler girelişip targalgan bulup, kişini hayacanla salıdıgan tağ derya menzirisi şekillengen idi. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizi köpçülükke Torgayti yaylıkının şehri menzirisi doğrusu sözler birimiz.
1: Torgayti çarvıçılar evlat mu evlat su, otçöp koğuluşup ultraklaşkan makan bulup uzunluğu 100 kilometreden aşıdığan yaylak köçüş yolu yaylaktaki kadimden tartıp özgermeye gelgen turmuş menzirisiydi. Her yılı tötün çayının oturularından başlap çarvıçıları padıllarını eydep Alaqaqtiki kişilik turalğıdan yolga çıkıp, Sayırsan, Çauqat, Suvat Qatarlıq köpligen utlaqlardan aylanıp yürüp, bir netçe ay vaqt serip kılıp, su, otçöp mol, güzel, Torgayti yazlıq yaylıqıga barıdı. 9-cı ayda köz şamali tedirci çıkışkı başlağanda, andın belgelengen liniyanı boylap, tertiplik qaytıp, bir yıllık yaylak köçüş yep kalqısını tamamlaydıgan bolup, uzak yaylak köçüş musapsıga çarvıçılarının turmuş akıl parazdi ve örp adetleri yüklengen edi.
0: Özgeçi ekologiya ve adamiyet baylıqı tayınıp, Alaqaq bazırı Altay kum taş yolda katnaş başlanış elip kelgen sayat turistini çan tutup, dala haşamet

0: lager berpa kılıp yaylakın zamanıvi hayatı küçün urgutti. Lagerga girelleştirip caylaştırılgan alem boşluğu bölümcüsü bilen kigiz öy bir bilen şundak yaraşkan. 330 kvadrat metrelik has aşkana adi körken bulup, mükemmel bulgan su, tok, yol, bolgama çıkırış katarlıq ul əslərlər sayacilərini yaylaq mənzirsizin huzurunuş bilen bile zamanıvi turmuşunun kolaylıqlıqıdın bəhrimən qıladdı.
1: Lagerinin məsuli Yang Shufen mundaq tonuşturdu. Lagerda dala həşəmətlik qonalğısı, örp adət mədəniyyəti, yenik ekspedisiyəni birləşdirişini yadro qılıb, zamanəvi səyahət, qonalğını sınaş bilən yaylaq mənzərəsini çoğunqur birləşdirdik. Çarvıçılara ailə ziyarəti, yaylaq tətqiqat xarakterlik ögünüşi, at ətirti səylisi, örp adət oyini qatarlıq səyahət türləri səyahətçilərgə şu çayının örp adət mədəniyyətini iz qıldırdı. Arqan bilen bağlaqlıq ıssıq hava şari, sörət şəkildeki devigatillik, yelkenlik paraşüt qatarlıq turlar sayahatçilerini boşlukta güzel mənzirlerden qan qıca uzurlandırdı. O mundaq dedi, sayahatçiler yaylaqlar arasında sayılı qilip, egiz tağdaki çarvıcılık meydanlarının heyvetliklikini çökme sınap uzurlanıp, yaylaq sayahatçilerinin celibkarlıqını yiskılıdı. Lager sayahatçilere Altay kum taş yolu da aram alıdıgan ve çoğunkur hes kılıdıgan aldın tallaydıgan jay bolıp kaldı.
0: Alıqaq Bazarlıq Parti Komitetinin şujisi Liu Xinliang mondaq tonuşturdu. Türk orlisi ve ticareti de baştan ahır amının kırımını aşırış türkü buluş baş orungu koyulup dekalar bilen alakı bağlaş dekaların yetekleş mekanizmi takamullaştırılıp 60 yakın her millet amının mukim işgı orulışı türkü bulduk. İlgiri çarı bir çıkı tayınıp durmuş keçirilgan çarıçılar işgı aldıdılar sayat tamıkı yelaydıgan bu oldu.
1: Lager yine etraptaki çarıçılar bilen birleşip kilitlaşkan at etirdi teşkildigende çarıçılar atlarını pay kılıp ticaretke katnaştırsa lager sayahatçilerini udullaştırış ve maharet boyuca terbiyeleşge mesul buldu. Yaylaqta at miniş türü kızlık noktalık sayahat türü gaylandı. Avat mezgilde bir at bir günde çarıçılarga 200 yuandın 300 yuan geçe kirim elip geledigan bulup çarıçı kimbat Anikan mundaq dedi. Lagerda işlep ayda mukim kırım giyiriştim. Yana yeni maharet ögüneleymen. Küllürüm bargan sıri yakşılını vatıdu.
0: Alıqaq bazırı uzak mezgilik terakiyatını közlep medeniyet sayahat kesp zancirini sıcıl uzartıp sınaş kesp altını beyitti. Şucayı örp adet medeniyeti bu iç aile ziyaretin noktası berpa kılıp has kigiz öylerini özgertip etken çay teyirlaş, kigiz itiş, keşti tikiş, nan yıkış, katarlık sınaş türlerini yolu koşunu pilal edi. Bunun başka lagırının menzir körüş orunda yine ricav, cinşen, yezgilik has mesulatlarını körgezme kılıp seytiş noktası sessiz kılıp çarmışlarını yayma orunu bilen ayaksız temirlep, Kolda işlengen süt mesulatları, keşlengen hurum buyumlar, cigan mesulatları hatarlıkların körgezimi kılıp setip, yezgilik has mesulatlarının sırtlı setliş yollarını kenaytip, yaylaktaki her bir baylıkını en zor kıymetini koyup veriş imkaniyetine iyi kıldı.

Sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudur. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytiyor. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıgıçılı. Kaltıs bir iş mahirleri sahibimizin davranıştığımız hem de kigiz öy yasaçlarının bazarını çıkarıp etken tekes naisliki işkimin çıllarında tolgan kız Sevli Çalkar bilen tanışımız.
2: Yakında tekes nahiyyesindeki tuyuk kol hüner boyumları dehkallar kesbi kubratıpının sehi aldıraşlıkı tolgan bulup 2000-ci yıllarda tolgan kız Sevli Çalkar hizmetçilerini yetekleb Altay'a top әвәтілдіған ән-әнімей кейгіз өй материалларыны тоқуат атты. Саяхат ават мәзгілінің етіп келешіге әгішіп, көпіратіпнің зағастал оны өзілмеді. Сәвілі мұндақ деді. Біз ғазір диаметрі 8 метрлық кейгіз өйге кереклік шырдақ тәйірлі аватымыз. Бір шырдақ тәйірлашқа 6-7 күн. Бүтін бір кейгіз өйнің шырдықыны тәйірлашқа 15 күн кетеді. Бұндақ кегіз өйінің бағасы 30 мың юандан ашыды. Саяхат пәсілінің етіп келешіге әгешіп, Сәвілінің заказы мұ көпі ешкі башлады.
1: Вақытны 20 ел үлгірге қайтұрсақ, текес найызының қожырты езісілі Сәвілінің ата-анысы Ирак иқынғы даңылық кегіз өй өнәрбіне вә кәштіч болып, кичік ойлысығы ел бұй кегіз партисі ейіп қойатты. О, кегіз дөвісіді ел менішін өгенген. 3 yaş kirgen yili u anısı işligen keştirdik ki gül nusqlarını bor bilen aynan sizip berala etdi.
2: Sevlinin etişçe u nahayti kiçik durupla ən-ənəvi kegiz öyge material tallaş, kegiz etiş, cazısını çıxırış, ən axırqı keştiçilik, bezəşkici bolğan barlıq yürüşlük günərsən etini egiligen bolup, hər bir iş tərtipige nahayti pişikigen. Parç pul tepiş üçün o hatta özü yasağan kiçik kegiz öyünü nahaya merkezige apırıp yayımı kılıp satkan. O çağda o pekat nokul moşunda kılışını yakış gördükken.
1: 2023 yılının bir keçisi daha şöyde okumatkan Sevli özden yanılıp türgen əsirge tikilip karab durup hiyal patdi. Bu kazaklarının ən-ənəvi kegiz öyü asasıda nisbət bu iç kiçikletilgən arslanacak öyü bulup, nəpis nəqişleri kiçik yağaç kurulmuz bolğan dinsirdi, hətta işik pəridisini aşkılı bulatdi. O sürətlərin icrimai alaq subsuğu yolğan oylmağa yerdin bu bir grupu müş kegiz öyü bir keçidilə nurğun maqtaş və tarqıtışlarqı erişkən. Bəzi doğrudaşları söz kaldırıp, bu dünyadaki tuncu müş kegiz öyükən deyişkən. Bəzilər onu çət əlgi elib çıxıb ortaq bəhirləgən. Şu çağda Sevli kiçikədə kigiz dövüsülü ögəngən konu hünür arqlıq yeni yolunu tapqılı buludğalıqı neyiz qıldı.
2: 2024-cü ili daş yönü bütküzgəndən kiyin Sevli yurtdığı qaytıb egilik tikləşini qarar qılıb, ailəsinin tekəsinin hiyyəsi toyuq qol hünər buyumları dehqallar kəsbi kooperatibini qoluğa aldı. O qolğa alğandan keyin ən-ənəvi kegiz öy yasaşta bir çoğun qiyin məsələ barlığını bayqıdı. Qış fəsli bəlkə soğuq bolğaçqa uçuqçılıqda məşğulat qılğılı bolmaydı. Hər yili yerim yılğı yıqın iş toqtap qalatdı. O vaqt pərqləndirib işləp çıxırışını oylap çıxdı. Qışda kiçik tipdiki icadi kegiz öy və mədəniyyət İcadiyyət məhsulatlarını yasab, ət-yaz və yaz pəsildəki sayahət pəsildə bütün küç bilən çoğun tüptiki kegiz öy işləb çıxırışı kirişdi. Bu çarı arqılıq, qışlıq arısal vaqtda iş toqtab qeliş məsələsi yəl qılınıb, kooperatibnin yıl boyu yürüşüşü işqə aşırıldı.
1: Hazır kooperatib ətrafdiki 11 amının muqim işqə uğrılışı oturtkı boldi. İlgiri pəsil səbəbdən işləmçilə qılğan yurttaşlar hazır muqim xizmətki uğruluşub, işik aldıdılı pul tapalaydıqan boldi. Kooperativ xizmətçisi Almigül Bəyşənbekinin nusqı sizişqi məsul bolğanıqı 10 yıl

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülü 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitten özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozğutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvalib, özgeci mal setveliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizde hemre buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmurladın huzurunu.
6: Yeşil tağlarına nazar selip süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
7: Hürmetlik Radyo anlıqıcılarla vatqınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet tuprağ programımız. Hem de deyiktiğinle yezi iyilikli yeza deyik kallarına alaqlar uçurladı bu olsun.

6-nji aýynyň 25-nji güni başlanýan 9-njy nöwetdäki Jüngi Asiýa Ýewropa Körgezmesiniň türlik taýýarlyk hyzmatlary tertiplik ilgiri sürilip, körgezmede tunjy gytym has awzal käsipler boýunça açlyk käsbi körgezme raýony täsis kılındy. Tüwende gysgartylyp, açlyk käsbi körgezme raýony diýildi. Nöwetde açlyk käsbi körgezme raýonynyň körgezmeni oralaşdyryş, körgezme ornuna hyridar çakyryş, paýaliýet taýýarlyk hyzmatlary umumýüzlük aýaglaşdy. Açlık kesbi körgezme rayonu memleket bu içe ela süpertlik, dikhançılık, çarvışlık mesulatları muhim teminat bazının strategilik uğrun bekitmesini asas kılıp, Şincan, Asya, Avrupa, Altın Yolu ve Garipki iç bitiştiki körük beşi istihkamı evzellikege tayinip, açlık yak işlep çıkarış seyitişini odulaştırış, pen tekniki almaştırış, halkara soğudunu birgevleştirış süpsi berpa kılıdı. Açlık kesbi körgezme rayonunun körgezme külümü 5000 kvadrat metreden açılgan bulup, 3 çok yadroluk körgezme bölükege ayrılgan. Bunun için de esil açlık, yağ yemeklikleri ve inçik pişiklangan mesulatlar bölükede Şincan'a yardım bir vatkan ülke şehirler. Açlıkka alakadar merkez karhanları hem Şincan içi bin tüvenin ela süpetlik açlık yağ mesulatları merkezlik körgezme kılınıp, yeşil organik coğrafiyelik belge hem Cungo'daki yakşı Açlık yağ, Şincan'daki yakış açlık yağ etiraf namısı gibi erişken mesulatlar noktluk namayan kılındı. Zamanı bir açlık işlep çıkarış maşını cabdukları bölükede

Yakında Bingtuan'ın yezigilik yadroluk ötkülü gocum kılıç türü, Bingtuan'ın pen teknik meksus türü ve ıksasları meksus türünün koluşta, devletimizden hayatlık ilmi bilen çarvı neslini yetiştiriş sahasında bir türlük açıkçılık, bösüş kol keltürüldü. Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi Çarva Mal Doktorluk Tetkikat Orunun Tetkikatçısı Joping Kolektifi yetiştirgen CD46 geni delcayda çıkartılgen kişi mozay muhabbiyatlık tuğuldu hem sağlam üspitildi. Bu devletimizin keselgi takabül durup nesil yetiştiriş yadroluk tekniğinin kısada açıkçılık bir kadem taşlık alakadın diyerek buyurdu. Bu alaydı mozay Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyesi Huayu Tecrübe Bazısı dünyaya geldi. Kolektifinin yadroluk azası Wang Limin'in tanıştırışça ular gen tahrirleş tekniksi bilen mikroskop arkalık okul kılıç tekniksini birleştirip bu arkalık mozaygın münasibetlik iç sürüş kesilgi karta tabi imun küçük bir işlegan.